Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

İnsanın içine acı tırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun ben hep seveceğim.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Biyonet. Biyonet. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonet. Biyonet.

şarkının burasına bayılıyorum ya. Ram ram ram. Bir sağ bir sola. Bam bam bam. Hazır mıyız? Herkese günaydın. Bugün Hülya'nın seçimiydi. Bu güzel şarkı. Hazır mısın? Aşk oyununu gireceğim. Gireceğim. Herkese günaydın. İyi sabahlar. Guten Morgen. İbocuğum. Nasılsınız? Arkadaşlar acaba ben bu sabah çok mu mutluyum? Simge gerçekten hani bazı insanların değeri vardır ya, gerçekten bendeki yeri çok başka. O yüzden Simge'ye, onu sevenlere de günün şarkısı yolluyoruz. Hazır mıyız? Ram ram ram. Ya Hadise'nin son şarkısı çok güzel değil mi ya? Hadise ara beni. Hadise 16 Ağustos'ta Yeni Kapı İstanbul Festivali'nde olacak. Bilginiz olsun. Herkese günaydın. 16 Ağustos'ta İstanbul'da olanlar Hadise'yi mutlaka Yeni Kapı Festivali'nde dinleyin. Biz de orada olacağız. Acaba ben 1-17 Ağustos Yeni Kapı'da mıyım?

Günaydın İbo'cum, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, nasılsın? Dövmeli Tülay. İlk mesaj yine Nuray ablamızdan. Southside Piercing, Almanya, Stuttgart. Acaba Stuttgart'a mı geliyorum? Eylül'de. Evet, 4-6 Eylül Viyana'dayım. Ondan sonra oradan İstanbul'a gelmem lazım. İstanbul'a gelir gelmez ayın 10'unda da büyük bir ihtimal bir Almanya planım var, bilginiz olsun. Acaba Almanya'da çok mu mutlu olacağım? Almanya'da beni bekleyen mi var? Günaydın elden, nasılsın? Bana da bir şarkı armağan edersen çok sevinirim. Çok teşekkürler. Nihal yengem, ne yapıyorsun ya? Nasıl oldun, sağlığın, keyfin? Stuttgart'a gelince seni de göreceğim. Özcan amcaya bir, herkese bir selam vereceğim. Çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz bizim için. Nuray ablam teşekkürler. Ablasının gülü günaydın demiş. Southside Piercing. Nuray ablaya da bir dövme yaptıracağım. Karar veremedim. Ahtapot mu yaptırayım? Ejderha mı yaptırayım? Acaba hangisini? Aynı beden. Tülay bak, senin Özkan buralarda yine. Tülay ablam nerede? Dün başımızın etini yedi ya. Dedim Tülay ablan kadar başına taş düşsün. Ablam da ablam, ablam da ablam. Hem abla diyorsun hem Tülay ablanın kaç dövmesi var merak ediyorsun. Çözemedik seni ya. Bu çocuk sabahları ne yiyor, ne içiyor, nasıl besleniyor vallahi bilemedim. İsveç'ten Sabri Sali geldi. Sabri abi nasılsın? İşteyiz. Arkadaşlarıma çok selam. Arkadaşlarım Hüseyin ve sevgili Mutlu. Batmanlı'ya da selam yiyor. Mutlu Batmanlı. Hüseyin Mutlu Batmanlı için bir şarkı yollayalım. Abi bu üçü ayrı ayrı isim mi yoksa Hüseyin Mutlu Batmanlı bir kişi mi? Sabri abi. Acaba İsveç'e mi gitmeliyim? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Evin Kast Ajans. Salim abi ne yapıyorsun ya? Neredesin oflu? 61,5 tam oflu ya. Evet ya, heyecanla bekliyoruz demiş. Evet ya, heyecan. Dünyanın en güzel duygusu heyecan bence. Bir insan mutluysa mutlu edebiliyor, biliyorsunuz değil mi? Ben mesela çok mutluyum. Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma. Çok şükür ya.

0: harika selfie'ler gelmeye başladı. Kapadım bütün yollarımı. Bu arada gerçekten radyomuzda dedim ya size. Dün bazı bölgeler, Almanya'nın bazı bölgelerini dilim dönmüyor, söyleyemiyoruz. Allah'tan Almanca öğretmenimiz var. Figeno da ortada yok. Kura gitti. Kur yapmaya gitti. Biliyorsunuz işte bel ağrısı olan ya da herhangi bir sağlık problemi olan Avrupa'da kura gidiyor ya. Bizim bu Figen de oraya hem kura gidiyor hem kur yapmaya gidiyor.
1: Ay kırıyor.
0: Seni gidi seni. Yürek bir beni. Acaba Figen'i orada evlendirelim mi? Acaba Figen kurda birini bulur mu?
1: Bir de dokunamadım sana ben, senin aslında niyetin belliydi.
0: Şimdi ben bilmiyorum ya kurun ne olduğunu. Ben de şey yaptım işte ilk zamanlar bu Viyana'da. Allah Allah diyor İbo'cum kura gidiyorum. O biri diyor kura gidiyorum. Lan dedim bu kur ne, nereye gidiyorlar? Ne? Kur dedikleri yer nasıl bir şey? Eğlenceli bir şey mi hani? Biz de gidelim hani, biz de kura gidiyoruz. Mama.

Yoksa gerçekten böyle işveli cilveli kur yapmaya mı gidiyor? Yoksa o tamamen sağlıkmış. İbo, için fesat oğlum ya. Nein İbo, nein İbo. Sen Arbeit İbo, Schnell İbo, Lauf İbo. Leşlerime kadar aşıyor. Dövmeli Tülay ya. Sen... Aynen, çocukcağız sabahları iyi besleniyor. Ay kırıyor, yürek ağrısı, yürek bir beni dinlemiyor. Halim kötü. İnci Ulutaş için en güzel bir parçayı gönderir misin demiş. Peki sevgili Evin Kast ailesi, İnci Ulutaş'a biz de günün en güzel şarkısını yolluyoruz. Hazır mısın İnci Ulutaş? Ama

Evet, şimdi mesajlar çok fazla gelmeye devam ediyor. Aa, bu arada çok kıymetli psikologumuz da dinliyor. Psikoterapistimiz Hülya Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hülya Güleç, Instagram'dan göz atın lütfen. Almanya'daki yaşayan dinleyicilerimiz Hülya Güleç yazarak Hülya Hanım'ın sayfasına göz atın. Çünkü gerçekten çok değerli biri. Psikoterapistimize günün şarkısını da yollayalım. Almanya'ya geldiğim zaman inşallah sevgili Hülya, güzel bir röportaj da yapalım. Ne farkı var? Arkadaşlarıma diyeyim ki beni Hülya Hanım'ın oraya götürün. Götürürler yani, sıkıntı yok. Aman, gidecek sevginin. Hülya, hangi bölgedeydin sen? O bir türlü söyleyemedik. Dün Fatma, sevgili Figen, sevgili Çiğdem, Bircan ve Nuray abla hepsi söyledi ama ben yine unuttum.

Aynen 4-6 Viyana. 4-6 Eylül Viyana'dayım. Acaba enerji Viyana'da da mı olmalı? Kıymetli dinleyenlerimiz, 1 Ağustos yani bu cumartesi günü İstanbul Festivali'ndeyim. 1-17 Ağustos İstanbul'dayım. İstanbul'da olanları İstanbul'a bekliyoruz. Yani festivale bekliyoruz daha doğrusu. Sonrasında acaba Alaçatı mı yapsam? Ondan sonra bir Antalya mı yapsam? Hepsini planlayacağız. Sonrasında Allah nasip ederse 29 Ağustos'ta Alaçatı'da, Alaçatı değil Nainibo, yanlış, doğrusu Kuşadası, evet 29 Ağustos'ta Kuşadası'ndayım, 30 Ağustos'ta da İzmir'de olacağım. Evet, 29 Ağustos Kuşadası Alışveriş Merkezi açılışı, 30 Ağustos'ta da Zafer Bayramı'nda da İzmir'de olacağım. Sahnede iki gün sahnem var, 29 ve 30, biraz para kazanayım. 4 Eylül'de Viyana'dayım. 10 Eylül'de Almanya'yı planlıyorum şu anda. Acaba Almanya biletimi hemen almalı mıyım pahalı olmadan? Ya bendeki şu promosyon biletler yurt dışı için geçerli değilmiş. Çok üzüldüm ya. Vallahi dün promosyonum bitmiş. Aradım hemen Yeşim, dedim bizim promosyon kodları ne oldu kızım? Ya dedi, ben sen çok kullandın, her yere gittin. Farkında değilim, ben her yere gezmişim, bilet yok. Sonra maaşından keseceğiz. İyi kes dedim. Yapacak bir şey yok. Viyana'ya gidiş dönüş 2 bilet aldım. Burada çok sevdiğim bir dostum, patronumla beraber geliyorum İstanbul'daki. Gibisin, anacığım 5 tane patron var. Sağım patron, solum patron, önüm arkam. Kendin her yerde patron ya. Ama olsun, seviyorum onları. Allah başımdan eksik etmesin. Sen de canını boşa sıkma. Gelmiyorsan kal orada. İstiyorsan... Dün gidiş dönüş 600 euro bilete verince moralim şu an hiç yok. Bana dokunmayın bugün.

tam bir garip. Evet, günün şarkısı İnci Ulutaş için armağanımız olsun. Kıymetli Salim abinin yeğeninin bir tanecik kızı. Sağlıklı, huzurlu büyüsün inşallah. İbo'cum Heidelberg. He, Heidelberg. Ben de Heidelberg diyorum. Heidelberg. Orada E diye mi okunuyor? Heidel. Heidelberg. Ben de Heidelberg diye okuyorum. Acaba Heidelberg'de çok mu dinleniyoruz?

Şimdi Mahmut abi diyor ki İbo seni dinliyorum günaydın. Ya sabah diyor namaz kılıyordum diyor dua ettim. Dua da aklıma nereden gelse sana da ettim diyor. Aşk olsun abi zorla dua ediyorsun bana ya. Ya bir insan zorla da dua eder mi ya? Aa diyor ki sabah diyor dua ediyordum diyor. Aklıma bir anda sen de geldin arada sana da dua ettim diyor. Allah kabul etsin abi. Ya zorla da olsa gelmiş aklıma. Ne büyük yara ben. İbocuğum karavandayız bize de bir şarkı. Ne kadar güzel ya. Abi keşke benim de bir karavanım olsa. Tüm Avrupa'yı geçsem şöyle. İstanbul'dan Almanya'ya gitsem. Almanya'dan Avusturya. Oradan Belçika, Fransa. Ne sen ne de ben var. Azalırsa sevgimiz ikiden biri çıkar. Şimdi benim çok sevdiğim bir, çok kıymetli bir iş insanı arkadaşım var tabii. O da bizleri dinliyor şu anda. İbrahim'cim günaydın. Demek sen İstanbul'daki patronunu götürüyorsun. Hangisiymiş o demiş. Aa, İsmail aynen. Radyo 45'liğin patronu. Radyo 45'lik Kalp FM ve X Radyo'nun patronu. Sevgili dostumla 4-6 Eylül'de Viyana'dayız. Acaba İbrahim Elden patronunu niye getiriyor? Acaba Ali abiyle görüşmeyecek miyiz? Ali Süzen bizi gezdir ya. Harbiden yıllardır Viyana'ya gelip gidiyorum. Ali abim sayesinde Allah razı olsun. Ali abi bizim çok kıymetlimiz. Bazen takılıyoruz.

0: Valla Viyana'da çok güzel bir otel tuttum.
1: Söyle kime zarar, sen düşme, bir bildiğin var.
0: Patronu ayrı, kendimi ayrı tuttum valla.
1: Kaderini bavuluna sakla, kalbine fazla gelenlerin hayalini bence sakla.
0: Şimdi Avusturya'da, Avrupa'da şöyle genel olarak eskiden şöyle bir mantık vardı. Bir odayı kiralıyordunuz değil mi? İki kişi falan, ama şimdi tek kişi misin, iki kişi misin diye soruyorlar. Ben tek kişiyim aslında ama iki kişilik oda fiyatı ödedim. Rahat yatayım, öyle keyfim yerinde olsun vallahi.

0: Selam, ben Gülsüm. Sıradaki şarkı bana da armağan edersen çok sevinirim demiş. Teşekkürler. Bugün doğum günüm, kutlayan yok demiş. Ümmühan, kutlayalım.
1: Ölen hepsi aşktan.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İstanbul benim canım vatanımda. Vatanım diyor. Dün gerçekten Üsküdar'da aşırı güzeldi ya. Elvan abi, Kiyılı ailesine çok teşekkürler. Günaydın. Günün güzel geçsin kıymetli abim. İbocum, Kız Kulesi'ne beni de götürür müsün demiş. Ya Mahmut, seninle ne işin var? Kız Kulesi'nde senin işin gücün yok mu ya?
1: Söyle yapmasın, bir de gülüyor içimden kendi...
0: Ayten geldi İstanbul'dan. Günaydın İbocum demiş. Günaydın Ayten, İstanbul Yeni Bosna. Arkadaşlar bu arada Cuma günü Mikel'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Mikel Kafe'den gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki 5 kıta, 22 ülke, 700 mağaza ortak yayın yapacağız bu Cuma günü. Acaba bütün dünya beni mi duyacak? Almanya'da var mı bu arada? Almanya'daki dinleyicilerimiz Mikel Kafe, Kafi, Mikel Kafi var mı Almanya'da? Viyana'da var mı? Beni bilgilendirin.

Ya şimdi Seda çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşım. Benim için özel birisi. Şimdi dün arıyorum onu. Diyorum ki Akçay'da mısın kız? Evet, gel diye atla gel. Ya bu sabah da arkadaşım Akçay'a gidiyor. Altın Kum diye bir yerde oturuyor arkadaşım. Yazlık yaptı orada. Hatta iki yazlığı var. Bir tanesi de misafirhane yazlığı. Bana dedi ki oğlum arkadaşının yanına istiyorsan seni götüreyim. Sabah da beni aramış, yola çıkıyorum, bir şey diyor musun hani son ana kadar. Abi dedim yok ya, benim çünkü yarın dersim var, dublaj okulu. Sonra cumartesi günü birinde festival başlıyor. Kim getirecek beni oradan bir daha geri?

Hemen bugün hediyeleri verelim. Penti'den bugün iki hanımefendiye bir mayo hediyemiz olacak. Penti ailesine teşekkürler. Sonrasında yine bugün İstanbul'un en güzel mekanlarından bir tanesi Baybalık'tan bir çiftimizi yemeğe davet edelim. Denizin üstüne romantik, el ele göz göze. Allah'ım, el ele göz göze. Yanınızdan vapurlar falan geçsin, martılar. Öyle bir ortamda yemek yemeye ne dersiniz? Bugün bir çiftimizi verelim. Bir çiftimizi de havuza gönderelim.

Lütfen saydığım yerlere çift olarak gidin. İki erkek gitmiş geçenlerde. Olmadı, beni uyardılar. İbrahim Bey, sizin hatırınızı aldık arkadaşlar ama lütfen çift olarak. Abi ben burada çift diyorum, hani erkek kadından bahsediyorum. Abi iki erkek gitmiş ya. Hayır, korku, merakımdan soruyorum. Kemancıyı çağırdınız mı? Kemancı da var orada çünkü. Kemancı da 2000 lira olmuş, veremedik vallahi. Kemancıyı masaya çağırmak ortalama 40 eurodan başlıyor. 30-40 euro. Ve bir dinleyicimizi de masaja yollayalım. Redison'da Koalya Spa'ya yollayalım. Hatta iki kişiyi yollayalım ya masaja. Bugün iki dinleyicimizi Merter Radisson Otel'e, Koalya Spa'ya yollayalım. Şöyle biraz şımartayım sizi ya. Bir çifti havuza yolluyorum. Bu arada havuz deniz suyundan. Nasıl ya İbo? Deniz suyundan havuz. Arkadaşlar, denizin ortasında havuza girmeye ne dersiniz? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Denizin ortasında havuz keyfi. Sonsuzluk havuzu. Şaka mı bu? İstanbul'da bir de. İbo, ne olur beni de gönder. Şimdi siz biraz goy goy yaptığımı düşünüyorsunuz ama Google'a bir yazın bakalım. Nossa Costa diye.

Ecem'i çok seviyorum, onu söyler misin demiş. Peki Seda Ecem'i çok seviyor. O da dinliyor şu anda. Ama bir şey söyleyeyim mi, yani Ecem de çok kıymetli ama sevilmeyecek bir insan değil. Çok değerli bir arkadaşımız. Ecem'i dublaja davet edeyim. Oğluyla beraber gelsin. Ecem dublaja gel bence. Hatta yarın gel ziyaretime. Mayoyu anneme ver diyor. Ya Seda sen çok komiksin ya. Annemize can feda ya. Günaydın İbo'cum, çok tatlısın ya. Gülüşlerin benim çok hoşuma gidiyor demiş Derya Hanım. Çok sağ olun. Almanya'dan sizlere kucak dolusu sevgiler. Frankfurt. Günaydın kankim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Çok sağ ol. Şenol abim 23. Viyana. Gerçi Şenol abi her yerde ama ben 23 diyorum. Heinberg'den dinliyorum. Günaydın İbo, iyi yayınlar. Bugün aşırı iyisin demiş. Çok teşekkürler. Nedim abi Heinburg'dan, ona da günaydın. Şimdi bazen böyle İbo karpuz peynir yiyoruz, gel buyur demiş.

İbo'cum herkesi İstanbul'da yolluyorsun. Bir günde İstanbul'un dışında Almanya'da migreni olan varsa bana yolla diyor. Migren veya süs piercingi takalım. Aa çok tatlısın. Nuray abla, şu tut kartta olan dinleyicilerin migreni olan var mı aranızda? Kıyamam ya. Migreni ve bir tane de süs piercingi takalım. Southside piercingden Nuray abladan verelim. Almanya'daki dinleyicilerimizden. Almanya ses ver. İbrahim Elden sizi düşünüyor bak. Nuray ablamın oraya yollayayım. Kanka ben geldim. Guten Morgen diyor Murat Erdat. Hoş geldin kral. Murat abi 4 Eylül'de sen Almanya'da mısın? Şey Almanya'da mı? Avusturya'da mısın? Viyana'da mısın? Olunca kolay mı onu aramıyor? Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor. 20 Ekim'de Allah nasip ederse 20 Ekim'de Kore'deyim. 7 gün Kore'de kalacağım. 27'sinde dönüyorum Güney Kore'de. Çok önemli bir kremi tanıtacağım. Kore'deki dinleyicilerimiz varsa biliyorsunuz Japonya'da çıkmıştı. Japonya Tokyo'da hatta beni havalimanından bile Orbay Bey aldı. İnanıyorum ki Kore'de de benim dinleyicim vardır. En çok bana şunu soruyorlar. Dünyanın her yerinde tanıdığın var mı? Evet var. Afrika Zanzibar'da bile tanıdığım var. Biliyorsunuz ki Almanya benim kalem. Avusturya benim kalem. Avusturya'da Viyana'da kalemiz tabii. Birinci sırada Viyana var. İkinci sırada da Stuttgart var.

Günün şarkısını da çok kıymetli, çok değerli. Biliyorsunuz benim bir beslenme koçum var. Benim için çok değerli, gerçek anlamda. Hatta dinliyor mu bakalım. Sevgili Hülya Yazgan, kıymetli eşi. Çocuklarına da çok selam. Hülya Yazgan, dinliyor musun eşinle? Ya çok tatlı bir ailesi var. Karavan falan var. Ne güzel ya. Keşke bizim de karavanımız olsa ya. Radyo olarak hep geçsek böyle. Hülya Yazgan'a Herbalife'ın çok özel böyle besleyici ürünlerini kullanıyorum. Değerli koçla beraber. Sevgili Hülya sabah programı attı 7.30'da. Her gün olduğu gibi bugün bakalım kendimi nasıl hissedeceğim. Ama çok iyi hissediyorum ya. Mutlu oluyorum. Hazır mıyız? Biraz radyonun sesini açalım. Oo, yak böyle bir şarkı ya. Sen benim en güzel tesadüfümsün diyor. O zaman radyonun sesini biraz daha açıyoruz. Kaldır kolları. Acaba dünyanın en güzel duygusu heyecan ve mutluluk mu? Günaydın İbocuğum, sesini duymak bana huzur veriyor diyor.

Bu şarkıyı G Kasa'da dinlemek var. Mercedes G Kasa. Koca şehir. Hazır mıyız? Ne zaman elimi tutsa. Dur. Acaba Kız Kulesi'ne karşı mı dinlemek lazım?

çok iyi değil mi ya? Acaba aşka mı geldik? Bu cuma günü 5 kıtada 22 ülkede 700 mağazası olan Mikel Kafe'deyim. Genel merkezdeyim hem de. Genel müdürlük beni ağırlayacak bu cuma. Şaka mı İbo? Acaba kahve çekirdeğini doyacak mıyım?

Dün Mikel'in CEO'suyla konuştum. Çok kıymetli ya. O kadar iyi bir insan ki. Cuma günü tüm ekibim, tüm ekip olarak sizi ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız dediler. Mikel 700 mağaza.

Amerika'daki, şimdi Amerika'ya gittiğim zaman onların Amerika'daki mağazasında da yapmak istiyorum. İşte Yunan'da, orada, işte Almanya, Hollanda, Belçika, bütün dünyayı gezeceğiz Mikel'le. Mikel Kafe, çok teşekkürler. Acaba ben hak ettiğim değeri mi buluyorum? Acaba son günlerde hep böyle CEO'ları mı tanıyorum?

Gülüşün. Oo, Fatma gelmiş. Fatma, Guten Morgen canım. Yaktım, senin için gemileri yaktım. Ben uğruna neler... Dün ona hesabı ödeteceğim diye korktuk, o yüzden aramadı. Ya Bircan, ne dediysen bu kadıncağız var ya. Kafayı sana bir kere taktım, gururu bir kenara bıraktım. Durum çok acil. Hülya Güleç, sevgili psikologumuz da dinliyor. Klinik psikolog, hazır mısın? Uğruna... Acaba Hülya'ya mı gitmeliyiz hep beraber? Acaba Hülya Güleç bize iyi mi gelecek? Hülya Güleç size iyi gelir. Belçika'dan Selma, selam İbo. Çok yoğun bir iş günü ama hiç umurumda değil. Çünkü İbom var diyor, canım var diyor. Belçika'dan, ne kadar tatlı ya. Diyor ki o kadar yoğunum ama umurumda değil çünkü radyo dinliyorum şu an. Günaydın Fatma. Döndü gitti, mahvoldum. Fatma, bence Almanya daha yakın, yemin ediyorum, Tuzla'dan, Pendik'ten. Sen

acaba benim için gemileri biri yakar mı? Kıyamam ya, gemi çok pahalıdır, kıyamam. Ecem ve sevgili Seda, kıymetli Seda'nın annesi, yazlıklarda bizleri dinleyenler var. Kahvaltı hazırlıyorum canım, annemle beraber seni dinliyoruz demiş. Ne güzel Seda ya. Seda, Ecem ve kıymetli annesine. Annenin adını yazsana Seda.

Kıymetli dinleyenlerimiz, radyosunu yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Günün şarkısını da City Vize danışmanlık ailesine de yollamış olalım. Sevgili Tuna Han Bey ve sevdiklerine de şarkılarımızı yollayalım. Peki, hazır mıyız? Gün

Şimdi selfie'lere bakalım. Hülya Güleç'in selfie'si. Hülya çok güzel. Saçlar inanılmaz havalı. Güzel bir bakış. Dudak, burun yapısı, kaş ve kirpikler gayet havalı. Kombinine bayıldık. Çok tatlış tatlış. Allah'ım. Kız ne o? Çiçekli böcekli mi? Vallahi çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyoruz. Günün harika selfie'si. Firdevs Hanım diyor ki günaydın, sıradaki şarkıyı bana da armağan ederseniz çok sevinirim. Kimse tutar. Çok teşekkürler göz doktoru Firdevs hocama da selam. Firdevs hocam dün yemekler çok güzeldi, eline sağlık. İnanılmaz güzeldi. Yakıp yakıp o günleri. Günaydın İbrahim, Emin Erdat'la Emin ablam. Hadi. Güzel bir gün diliyorum demiş.

Evet, İtalya Tanamira'dan bugün bir çifte de iki kişilik hediye verelim. Tanamira Otel'den Rimini İtalya. Aa, İbo'cum kahvaltı da olsun demiş. Geçen misafirlerini ağırladık. Evet, bana fotoğraf attılar. Sağ ol Faruk. Kesene bereket kardeşim benim. Geçen gün Faruk benim çok sevdiğim kardeşim. Radyo dinleyicilerimize biz ara sıra jest yapıyoruz. Ve çok da güzel bir otel açtı. İkinci oteli. Acaba İtalya'ya mı gitsek ya? Arkadaşlar, acaba benimle Rimini'ye kim gelir? Mahmut hariç. Sen yokken... Mahmut ya, her yere gelmek istiyor. Kız Kulesi'nde abi gel. Çekirdek çıtlatırız abi.

0: kendi.
1: Ya çok iyi ya. Zor. Diyor ki Buket, Buket Avukat benim de sevdiğim bir arkadaşım. Ya İbo sabah gerçekten iyisin ya. Güne başlama nedenimiz diyor. Şimdi sabah şeykimi içtim. Sayın Koç'a söyledim, dedim ki Hülya Hanım nasıl yapacağız bu işleri? Hemen önce bir iki kapak aloe vera'mı içtim, keyfim yerinde. Hemen gözüm tabii kahve makinesinde. Hülya dedi, nine ibo olmaz, önce shake. Kahvaltını yapacaksın, sonra öğünler bittikten sonra kahveni ondan sonra içeceksin. Bazı alışkanlıklarımı değiştirmem lazım. Ben sabah uyanır uyanmaz biliyorsunuz her sabah 7'de yürüyüşe çıkıyorum. Sabah yürüyüşü. Sonra güzel bir duş, güzel bir besleyici öğünlerim. Ondan sonra sadece o kahveyi ayarlayamıyorum. Yani aç karnına kahve içmeyi çok seviyorum. Ama bunun yanlış olduğunu, beslenme düzeni için çok uygun olmadığını sevgili koç bildirdi. Ben de koçu dinliyorum. Mecidiyeköy Yeşilçam Sinema Kafe'den de seni dinliyorlar demiş. Salim abi önümüzdeki hafta gideceğim inşallah. Çünkü bu hafta festival haftası. Önümüzdeki hafta kesinlikle bir yayın yapalım oradan. Ne yürek dayanmaz inan. Benim Almanca hocam geldi. Figen günaydın demiş. Günaydın Figen. Figen Kur'a ne zaman gidiyorsun? Aşkım. Bircan nerede ya? Nuray abla şu uyandır şu Bircan'ı.

0: seni vuracak.
1: Günaydın İbocuğum. Sıradaki şarkı bana ve sevdiklerime darmağı dersen çok sevinirim. Tabii ki yollarız. Seren geldi. Günaydın Seren. Guten Morgen. Gülsüm geldi. Ben geldim İbocuğum. Gülsüm hoş geldin. Salim abi diyor ki Kız Kulesi'ne ben gelirim diyor. Nine Salim, Nine Mahmut. Aradığım özellikler sizde yok. Son bakışıydım ya Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben niye sizinle Kız Kulesi'nde çekirdek ve çay keyfi yapayım ya? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Allah'ım yarabbim ya. Emine ablam bana gözleme yapacak ya. Kaşarlı patatesli. Kadıncağız geçen sene. Vallahi çok zahmet etti. Benden kaynaklı bir sıkıntı. Zaten bu sefer de gitmesem artık benimle de artık hiç ne gözleme ne katmer hiçbir şey yapmazlar. Emine abla bizim canımız ya. Vallahi onu çok seviyoruz. Gerçekten öyle. Ama Emine ablanın da bir de kankası var Zuhal abla. Aa Çiğdem geldi. Çiğdoş ne yapıyorsun? Çiğdem, Fatma, bizim Figen, Bircan. Onlar gerçekten çok kıymetli. Çok seviyorum onları. Kızlar hazır mısınız? Size güzel bir şarkı yolluyorum. Beni Heidelberg'e bırakabilir misiniz? Bir seansım var valla. Gideyim de psikoloji Hülya'yı anlatayım. Hülya Güleç'e derdimi anlatayım. Kızlar sizin yanınızda anlatamam. En azından bir psikoloğum, bir psikolog bana iyi gelir valla. Bircan'ın yürüyüşü kaldı bugün demiş. Hiç ümit yok mu? Çiğdem. Bilgime. Yeter canım, dün çok yürümüştür. İnsanların olur. Bugün benim en çok sevdiğim kuzenim geldi. Ona kahvaltı hazırlıyorum. Kızartma çok seviyorum ya. Ben normalde bakın patlıcandı, kabaktı bilmem ne, onları yemem. Yani yem, büyük konuşmayayım da. Yani çok ölmezsem yani hayatta kalabilecek şey. Benim önüm onları koysalar anca öyle hayata tutunmak için yerim yani. Ama bu kızartma da abi, bunları bir de çıtır yapıyorlar. O kabakları var ya, çıtır soslu, yoğurt fesleğenli ya da kekikli. Aşırı iyi ya. Bilmiyorum aranızda güzel yapan var mı? Vallahi yapın da yiyelim ya. Aynen diyor, fazla geldi demek ki. Aynen canım. Her şeyin fazlası zarar Çiğdem'cim. Anladın sen onu. Nuray abla, acaba Stuttgart'tan Çiğdem'e mi piercingi vermelisin? Süslü piercing. Bircan'ın bugün randevusu var demiş. İyi, arkasından sallayalım biraz. Ben sana kızartma yapabilirim demiş Kübra Düsseldorf. Çok teşekkürler. Farkındayım zaten. Çünkü aşırı iyisin mutfakta. Benimle

İstanbul'a şimdi bir Alman döneri açılmış. Tamam yazmış işte Alman döneri falan. Abi gideyim dedim, şu Alman döneri nasıl bir şeymiş, Alman döneri. Hayatın kanununu yazar. Yani Almanya döneri biz getirdik. Nasıl Alman döneri oldu? Sonra abi adamlar işte ekmeği bir şey yapıyor, ısıtıyor. İçine böyle bir şeyler koyuyor. UFO gibi bir şey yapıyor. Tost makinesi gibi bastırıyor. Dedim nein, yanlış. Ekmeği bir ısırdım abi. Şey olduğu gibi ekmeğin kenarı. Artık ekmek de yiyemiyorum. Yani koç yasakladı her şeyi. Yine gider miydin? Abi dedim bu Alman döneri mi? Ya Alman döneri. Abi dedim ya bırak bu işi ya. Vallahi ne ya bırak bu işi dedim ya. Baba Avrupa'dan geliyoruz. Dünyanın her yerini geziyorum. Lezzet durakları. Bir de dedim 22 euro benden para alıyorsun ya. 22 euro ya. Bir ekmek arası döner hadi. Almanya'da bile dedim 12-13 euro dedim. Nasıl Alman denir? Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bazı yerlerin enerjisini seviyorum. Mesela Viyana'ya gittiğim zaman isim vermeden söyleyeyim ki şey olmasın. Çok gittiğim iki tane yer var. Yemek yemekten çok keyif alıyorum. Aşırı hem de. Hatta hikayemde paylaşıyorum. İnsanlar da diyor ki aa Viyana'ya gidince buraya gidelim. Ve marka bilinirliği artıyor. Yani evet burası bir ünlü bir yer. Ama sizin aklınıza gelen yer değil. Nein. Ben sıra bekleyip yemek yemeyi çok seven birisi değilim. Beni yanlış anlamayın. Daha çok böyle haz duyduğum yerler var. Sakin oturacağım, yemeğim gelecek. Mesela beni şeye götürdüler, Faruk abinin yerine. Çok güzel abi adamın yeri. Bu alışveriş yerinin orası neydi? Pandorf mu? Neresi? Bilmiyoruz ki işte. Abi adam çok güzel restoran yapmış. Orada güzel. Bir de işte 21. Viyana'da yapmış bir yer. Çok güzel. Sonra işte 10. Viyana'da bizim Sivaslı abinin yeri var. Orası çok güzel. Viyana'da mesela Murat abi beni bir yere götürdü. Çok güzel. Bak buralar güzel yerler. Ama ben saatlerce kuyruk beklemek istemiyorum. Nein. Acaba Almanya'da çok güzel lezzetli yerler var mı ya arkadaşlar? Almanya'da beni güzel bir yere götürün ya.

İsa, İsala. 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç. Yeni Kapı'da. İbrahim Elden nerede? O da Yeni Kapı'da. Sevgili dinleyenlerimiz, 1 Ağustos yani bu cumartesi günü İstanbul Festivali resmen başlıyor. 2026 İstanbul Festivali 17 gün boyunca festivaldeyiz. İlk gün Motive, ikinci gün Ajda Pekkan, Gökhan Türkmen. Diğer gün bir bakalım mı tarihlere ya? İbo, Nine İbo, hiç tarihleri söylemiyorsun. Seda, Ecem, onlar dünya tatlısı. Anneleri var, dünya iyisi kadıncağız var ya. Gerçekten bu kadar güzel bir kadın dünyaya getirmiş. Ne güzel Sedoş'u. Sevgili anneciğine, Akçay'da bizleri dinliyorlar. Kahvaltı ortamı güzel, fena değil. Sevgilerimizi iletelim. Fatih abi ne haber? İbo, ben de seni dinliyorum kardeşim. Bana da bir şarkı yollar mısın? Tabii ki yollarım. Sevgili psikolog Hülya Güleç, Instagram'dan da takip alın lütfen. Psikolog Hülya Güleç, Almanya'da çok değerli bir isim. Bizim için de kıymetli, ona da selam. Emrullah Ömer Yiğit, Son Arıcı'dan bir şarkı. Fatma ve Sara, kızı Sara'ya da çok selam. Ne güzel ya, dünya iyisi. Sevgili Fatma, İstanbul'a geldiler. Biraz gezdireyim onları ya.

Gelen mesajlarımıza bir göz atalım ya. Pindirinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindirinks şekersiz ve glutensiz muhteşem bir içecek. Özellikle bol bol tüketin. Pindirinks size iyi gelir. Viyana'daki tüm Türk marketlerde Pindirinks. Kapıma dayanma sakın, yakarım inan. Her şey yasak değil diyor ya. Valla o Sayın Koç, bilmiyorum artık ne yapacağım. Küçük alışkanlıklar büyük sonuçlar getirecek demiş. Güzel bir slogan. Valla süpersin. Koç, benim beslenme koçum yazmış. Bazı alışkanlıkların sana iyi gelecek. Küçük alışkanlıklar büyük başarılar getirecek. Mutlu olacağız yani. Acaba günün şarkısını İnsaf bu kadar eziyet kim çeker? Her lafı kime yolluyoruz?

Şimdi yaz dönemi, herkes İstanbul'da. Bugün Almanya'daki dinleyicilerimize hediyeler verelim. Almanya'da dinleyicilerimizden çok mesajlar var. Hepsini okuyalım. Nuray abladan bir süs piercing verelim. Aynen ablaya. Güzel düşünmüşsün. Bir de bir migreni olana da yardımcı olalım. Akupunktur, süpersin. Uyursun gelsin demiş. Bir piercing yapalım. Vallahi Nuray abla bir tanesi. Bak Bircan da geldi, senin kankan. Ya Bircan, biraz arkandan sallayalım dedik kızlarla. Hemen geldin ya. Yani. Günaydın İbocuğum, ben geldim diyor. İhtiyacın var aklı olmayanı. Doğdu güneşim. Ben bir daha yalnızlığım korkularına. Her şey eskide kal. Yolda bizleri dinleyen sevgili Ayşe Hollanda. Yolculuk ne zaman? Ayşe o. Bunca laftan son. Mehmet ne yapıyor Mehmet? Mehmet klimaya devam. Sus zaten. Guten Morgen İbo diyor. Kişilikmiş, herkes bilir bunu. Ya çok iyi insan ya valla, ben Ayşe'yi çok seviyorum. Çok değerli bir aile. Eşi de öyle. Acaba Fatma Gül'ün suçu ne? Açık.

0: Ne güzelmiş ya Serdar Ortaç'ın bu şarkısı. Yeni şarkısı sanırım. Aynen, yeni şarkısı. Çiğdem, biz burada yılların yayıncısıyız. Bak, Bircan da geldi. Kadro tamamlandı.
1: Düşmem bir dayan.
0: Şarkının adı neydi? Listeme ekleyeyim de. Biz sana yollarız şarkıyı. Bircan yollar sana şarkıyı. Figen Bircan, sevgili Fatma, Fatma'nın kızı Sara ve sevgili güzeller, güzel arkadaşlarımıza da bir selam yollayalım. Acaba Fatma'yı biz İstanbul'da nereye gezdireceğiz? Sara'yla, kızıyla.
2: Aşksa nasıl da diz çöktürdüm iki hecelik adına.
0: Onları gezdirin de sonra benim arkamdan laf ederler. Bircan, senin nasıl bir arkadaşın var? Geldik buraya hiç bizim yüzümüze bakmıyor.
2: Zaten konuşma, iki kişilikmiş, herkes bilir bunun adı aşksa.
0: Öyle Ayşe, biz Memo'yu seviyoruz. Adı. Yedirmeyiz Memo'yu. Şimdi Elden günaydın, sıradaki parçayı bana da armağan eder misin? Antalya'da ayın kaçında olacaksın demiş. Ya Antalya'da ne bileyim, herhalde Ağustos'un ikinci haftası falan ya. Ha çünkü şu festivalin bitmesi lazım. 17 Ağustos'a kadar büyük bir ihtimal zaten ben buradayım. 16 Ağustos, 17 Ağustos. Yani 18 Ağustos'ta falan belki Antalya'da olabilirim yani. 18 Ağustos.
2: Laftan sonra yalanını al da artık sus zaten konuşma.
0: 18 Ağustos'tan sonra da olabilir, bilmiyorum. İstanbul planım var çünkü. Programım var. Çöktüm.

0: Şimdi İbo'cum ben akrep burcuyum, bana da bir şarkı var mı demiş. Tabii ki tüm akreplere gelsin. Terazi burcuyum demiş Elif Hanım. Sude Yay Kadını hoş geldin. Sana iki tane özelliğini söyleyeyim mi? Bir tanesi çok deli dolu çılgın olması, diğeri de çok umursamaz olması. Ama ben deli dolu çılgın halimi daha çok taşıyorum demiş. Allah Allah, hadi bakalım. Yaz aşkını buldun mu bakayım?
1: Dönemem verdiğim sözden, böyle çabuk dönemem.
0: İstanbul'da gezilecek çok yer var İbo diyor. Evet Çiğdem, çok yer var biliyorum. Dönemem.
1: Kaç kez yandı canım hasret acısıyla.
0: Keşke burada olsaydınız, hep beraber gezerdik falan.
1: Sevemem.
0: Neyse, Almanya'ya gelince siz beni gezdirin.
1: Başlama.
0: Isparta'ya gel, sana gül toplatalım diyor Ayşe.
1: Bu aşka bak.
0: Ayşe, mavi gül var mı ya sizin tarlada?
1: Kendimi ateşe atamam.
0: Ayşe, bana mavi gül lazım. Gerçekten ciddi söylüyorum. Fatma Gül'e söyle toplasın beni. Mavi gül bulamıyorum ya. Vallahi ama burada hep boyalı var. İstanbul'daki güllerde hep boya. Çünkü mavi gülün bir anlamı var arkadaşlar. Acaba mavi gülü ne yapacağım ben? Bocum boyoz yiyoruz, gel İzmir'e, seni çok özledik demiş. Geleceğim İkbal. Vallahi geleceğim İkbal. Arkadaşlarına çok selam. Hilal, Neslihan ve Seçkin seni sevgiyle selamlıyor. Vay Seçkin, yeni dükkan açmış kardeşime. Hayırlı olsun, geleceğim. Tişört falan varmış. Pantolon bakayım. Şapka. Tam senin tarzın demiş İbo.

Maşallah şu an bakımdaymış diyor. Ne bakıyor be? Kendimi ateşe atamam. Bir ben diyor bakımsız geziyorum. Yaz aşkım. Yok be, ne alakası var ya. Bakım derken o genellikle kendini kişi her zaman iyi hissettiği zaman. Sen zaten her gün kendini iyi hissettiğin için sıkıntı yok. Bırak onlar hep kendini öyle iyi hissetsin. O yüzden diyoruz ya, Fatma Gül'ün suçu ne diye. Fatma Gül'ün suçu çok fazla bakım yapması. Acaba bu şarkı çok mu güzel ya?

0: İbo'cum senin en güzel enerjini sevmedim. Melisa çok teşekkürler. Bize de bir şarkı. Bir ben, bir de sen demiş. Tüm Avrupa'yı geziyoruz maşallah. Aynen öyle. Ben artık Avrupa'yı gezmekten ben uzak doğu geziyorum artık. Şu Avrupa sayfasını kapattım ben. Sadece arkadaşlarıma yemek yiyip geliyorum, kahve içip. Ben gezme olayını bitirdim canım. 10 yıl oluyor gezme olayını bitirdim. Mesela Viyana'ya gidiyorum, bir yemek yiyorum. Bir Çin restoranında bir menü var, 26 euroya sınırsız. Onu yiyorum işte, domuz yağı içermeyen. Beni biliyorlar zaten, gittiğimde hemen eski Philips binasının orada. Gidiyorum, beni görüyorlar. Aa işte bizimki geldi, onun yemeği belli zaten. Sınırsız et olan menü alıyorum abi. 26 euroya. Adam envai çeşit et getiriyor ya. Abi onu yiyorum, bir tane daha... onlar iki kere tur döndürüyorlar benim için. Ve onlara söylüyorum, bakın ızgarada domuz yağı ya da domuz içeren herhangi bir yağ falan varsa kesinlikle. Çünkü ağır abi koku, bir de bize uygun değil bu tarz şeyler. Hani bizim yapımıza da uygun değil.
1: Sen kaçarsın.
0: Yiyen yesin, bana ne. Ama
1: sen olmadık ya.
0: Ben yemem.
1: Olay yapar.
0: Ondan sonra ızgarayı temizleyip öyle yapıyorlar. Ben onları hepsini yazıyorum. Ondan sonra bunların çok sayıda şubesi var çünkü. Dünyanın her yerinde var. Ben Instagram'da sayfamı da gösterdim onlara. Bakın dedim, ben radyoda anlatacağım. Radyocuyum. O yüzden böyle bir enerjimi yerine getirdiler. Çok da tatlı insanlar. Viyana'ya geldiğim zaman bir kez daha oraya gitmek istiyorum.

Bugün bir çiftimizi havuza yolluyoruz. Sevgilinizle, eşinizle gidebilirsiniz. Ama havuz sonsuzluk havuzu olarak biliniyor. İstanbul Ataköy Marina'da Nossa Costa'ya yollayacağım sizi, iki kişiyi. Deniz suyundan, biliyorsunuz, unutmayın. Zaten oraya gittiğiniz zaman kazanan kişinin işte WhatsApp bilgisi, isim, soy isim, fotoğrafı, oradan direkt geçiş yapabilirsiniz. Size ben QR atacağım, onunla girebileceksiniz. Ondan sonracığıma bir çiftimizi de masaja yollayalım. Koalya Spa'ya, Radisson Otel'e yollayalım. Almanya'daki dinleyicilerimize de Southside Piercing'den bir tane migren için, migren problemi olan sağlık piercingi yapalım. Bir de süs piercingi yaptıralım. Allah Allah, süs piercingi nasıl oluyor ya? Nuray abla, süs piercingi nereye yapacaklar? Göbeğine, şaha. Evet İbo ya, göbeğime bir tane piercing yapmak istiyorum diyen varsa. İstanbul'dan Zeynep diyor ki, burası da bizim havuzumuz. Ambiyans çok iyi. Mavi yüzücü atleti, sıfıra yakın bir şort. Kızım, şort her yaz 1-2-3 santim daha böyle kısalıyor sende Zeynep. İbo beni götür demiş tatile. Nine Zeynep.

İbo beni tatile götür. İnanılmaz eğleniriz seninle demiş. Çok teşekkür ediyorum canım. Ama ben almayayım. Canımız yanacağım. Açsam kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes... Acaba benim tatil kriterlerim daha mı farklı? Ben kitap okumak istiyorum. Biraz bazı şeylerde arınmak istiyorum. Sen. Ya İbo ya. Gerçeği nasıl? Köpük partileri, müzik, dans. Teşekkürlerimizi iletelim. Arkadaşlar annem arıyor, hemen geliyorum yayına.

Ya dünyadaki en güzel duygu bir annenin enerjisi. Hayatta olmayanları güzel hatırlayalım. Hayatta olanlar da kıymetini bilsin. Şimdi annemle konuşuyorum, diyor ki şimdi Ataköy'deki evim çok güzel. Hani sağ olsun ablamız pırıl pırıl yapıyor, temizlik yapıyor. Siz bomboş bir yer. Şimdi ben bazen böyle işte bugün Ataköy'deki evim temizleniyor. İşte Esenler'e geldim. İşte buradaki ambiyansı falan anlatıyoruz. Aynı ablamıza dedim ki ya Esenler'deki evi de gel böyle güzel böyle. Çünkü çok kaliteli gerçekten böyle, hani o kadar pırıl pırıl yapıyor ki. Benim gibi. Ben mesela ben fındık fıstık çerez bilmem ne severim öyle şeyleri. Yani bu ev kirlenecek ki bu ablamız da gelsin ekmek parası kazansın. Yani her şey dört dörtlük olduğu zaman da sorun. Abi temizliği, genel olarak ben olaya şöyle bakıyorum. Burada bir iş hayatı var değil mi? Şimdi ben kendi işimi kendim yapsam, pırıl pırıl yapsam evi. Yok ama onu dökme, bunu yapma bilmem ne. Ya dökün, yiyin, için, paranızı harcayın ya. Abi çünkü kıymetli hanımefendiler, ablalarımız da, onlar da para kazansın. Onlar taş mı yesin yani? O yüzden alacağım dedi. Şimdi Ataköy'deki evim pırıl pırıl olmuş. Abla da diyor ki ya İbrahim'cim gerçekten diyor, hakikaten süpersin ya. Bu kadar mı kirletir ev insanı? Geceler abla ya. Acılar usandı, çığlıklar usandı. Acaba abla 100 euroyu beğenmiyor mu? Ablaya 100 euro koydum masanın üstüne. Kalbime dolan. Bir de yemek parası koydum 20 euro. Abla dedim 120 euro para var orada. Kaldı. Acaba ben mi temizlik yapmalıyım?

İbo'cum çok şey kaybedersin demiş beni tatile götürmeyerek Zeynep İstanbul'dan Beylikdüzü. Beylikdüzü Zeynep. Ne kaybederim mesela merakımdan soruyorum. Ha Zeynep Allah aşkına. Tatile seni götürmedim ne kaybederim ya. Beni diyor tatile götürmezsen çok şey kaybedersin. Mesela ne kaybederim? Vallahi biz bizeyiz burada. Çiğdem Bircan'ın kankası. İstanbul'u gez gez bitmez. Gezilecek çok yer var demiş. Çiğdem neresi? Bir tane yer söylesene. Bircan sen de bir tane yer söyle İstanbul'da. Fatma'yı oraya götürelim. Kızıyla beraber, sarayla beraber gezdiririm. Kızcağız da evde tek başına mı otursun?

Ben 20 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ve 20 yıldır bana hep aynı parfüm kokusunu merak ederler. Ya Ayşe hali misin ya? Acaba Ayşe'nin parfümü 20 yıldır hiç değişmedi mi? Sonunda benim ahım var. Arkadaşlar kahve çekirdeği diye diye en sonunda kahve markası İbrahim Elden'le program yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kalbim temiz ya. Artık sizden kahve çekirdeği de istemeyeceğim. Çünkü bir tır dolusu kahve çekirdeği bile feda olsun dedi bana ya. Adam CEO. Ya. Bekliyorum gel. Siz bana bir iki tane getirdiniz, hep lafını ettiniz bana. Şaka şaka. Allah razı olsun. En zor günlerimde hep yetiştiniz kahve çekirdeğiyle.

Teşekkürler. Bintat Süpermarketleri İbrahim Eldin'i sunuyor. Viyana'da 22. Viyana'dan sonra çok yakında birkaç şube daha gelecek. Şeref abi, sen bir efsanesin. Market sektöründe önemli bir isim. Sadece market demek yanlış olur. Ticaretle uğraştığı için inşaat, diğer işleri, adam her konuda çok iyi. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. 22. Viyana'daki açtığı şube çok konuşuluyor. Viyana'da öyle bir ses getirdi ki, yani gerçekten Viyana'nın en güzel yerinde harika bir market açtı. Geçtiğimiz günlerde de bir telefon trafiği yaptık. Çok sevmişken. Ali abi falan hep beraber. Abi dedim, hakikaten sen bir efsanesin ya. Acaba Eylül'de bir tane daha mı şube açmalısın? Acaba 4 Eylül'de ben de geliyorum, kurdeleyi ben de mi kesmeliyim? Arkadaşlar 4 Eylül'de Viyana'ya geliyorum. Benle ilgili düşünceniz varsa lütfen bildirin. Vallahi geleyim. Ondan sonra Ali abiyi de bugün yayından sonra aramam lazım zaten. Ali abi arayayım, başının tatlı belası. Ali abiyle konuşmayınca işim gücüm rast gitmiyor ya. Patron seviyor beni ama belli etmiyor. Olsun. Arada görsem yüzünü sadece konuşsam. İbocuğum, İstanbul'u sen benden daha iyi biliyorsun. Sen daha iyi güzel yerler gezdirirsin demiş. Gerçekten öyle ya. Bircan sağ olsun, İstanbul'a gelince beni aramadığı için

0: Ben de sana tam kahve çekirdeği getirecektim. Tüh ya. Murat abi sen yine getir ya. Senin o kahvenin tadı başka olur. Murat abim. Erdatlım. Murat abi sen gelirken bana kahve çekirdeği getir. Onun 40 yıl hatırı olsun bende.
1: Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı?
0: Acaba Feride bizi mi dinliyor şu an dublaj okulu? En iyi parfüm
1: yanlışlar,
0: acı kokusundandır demiş. Ha esansları.
1: Ne sen, ne de ben.
0: Milyarlık parfüm fark etmiyor. Gerçekten öyle çok böyle kalıcılığı en yoğun. Ya Feride nereden aklına geldi güzelim ya? Acaba Feride aslan kadını mı? Bakın radyoda şu an kaç tane aslan burcu kadını var? Bircan 1. Nuray abla 2. Bu arada bana doğum tarihlerinizi yazsanıza kızlar. Aslan burcu olanlar bana yazsın size hediye vereceğim. Ama iyi aslan burçları olsun. İyi aslan burçları bana yazarsa çok sevinirim. Bana tam doğum tarihinizi yazın. Size biraz ilgi göstereyim. Biraz şefkat. Figen ne yazdın sildin kız? Bir daha yaz. Yarın benim kurlarım var başlıyor demiş. Of ya diyor. Yarından sonra gerçekten artık zamanın olunca dinle bizi. Sen de az kur yap orada.

Ecem dinliyor mu? Ecem, Ecem sen de burcunu yaz. 15 Ağustos demiş. Figen, Feride 15 Ağustos. Tamam, notumuzu alalım. Feride 15 Ağustos.

Hollandalıları o koku bayıltır demiş. Ayşe Feride'ye yazmış. Feride 15 Ağustos. Nuray ablam 14 Ağustos. Okey. Bircan 13 Ağustos. Ana 13, 14, 15. Var mı arttıran? 13 Ağustos Bircan. 14'ü Nuray abla. 15'i de bizim Feride. 1 Ağustos demiş Süheyda. 1 Ağustos. Cumartesi yani. Ellerinden öper artık senin saçım yüzüm. Gel git aklımla her şeyimle işte atlayacağım. Okumuyorsun demiş. Kızım okuyorum ya Figen. Aa bu Figen'i bugün kura gidecek diye alınganlık başladı bu kadına bu yaştan sonra. Yarın benim kurlarım başlıyor demiş. E okuduk onu canım. Yarından sonra arkamdan gıybet edersin sen demiş. Ederim vallahi arkandan sallarım. Ben seviyorum abi arkadan sallamayı.

0: zaten. Sevgili Mustafa, 10 Ağustos. Teşekkürler. Şöyle bir aslanları bir göreyim. Bugünlerde doğanlar bana yazsınlar.
1: Ben daha önce hiç sevilmemişim.
0: 10 Ağustos'ta doğdum diyor bende. İbocum, 2 Ağustos'ta doğdum. Hediyemi isterim, mayo olursa sevinirim demiş. Teşekkürler İpek. Kurda sıfır şort giyeceğim demiş. Demesen be Figen, öyle şeyler yapma güzelim. Ben de hediye isterim demiş. Acaba Figen kurda sıfır şort, sıfır şort derken sıfır şort nasıl oluyor ya? Ben bilmiyorum sıfır şort nasıl oluyor.

Temmuz ve Ağustos benim burç yorumumu sen karar ver. Yengeç miyim yoksa aslan mıyım? Emine abla, senin tam burcun ne? Sen onu söyle.

0: Günaydın Elden, ben de 11 Ağustos doğumluyum demiş. Teşekkürler. Emin abla Temmuz veya Ağustos. Abla sen bence bir yengeç bir aslan ol. İkisinden ol yani, ne olacak?
1: Neredeydin bunca zaman? Sormadın hiç halimi.
0: Acaba Figen kura gitmeden bize kur mu yapıyor?
1: Sırtını döndün bana.
0: Kız Figen, sıfır şort nedir? Allah'ım ya. Bircan ara ya, ara Bircan ya, ara şu Figen'i ya.
1: Ağır konuştum da istemedim kırayım. Yağmurum inan bir gün hepsini...
0: Bak dövmeli tülaydı diyor, hiç denemedim diyor, tüh ya. 50 yaşındayım, bugüne kadar hiç kurda öyle şeyler yapmadım diyor. Acaba Tülay kurda senle mi yapmalısın? Figen kurda şeyi atmış. Şöyle bir şey. Allah seni kahretmesin. Kız aklımıza neler geldi. Kız kötü niyetle yazmamış ya. Hep bu dövmeli Tülay'ın yüzünden. Kadıncağız diyor ki İbo kurda böyle demiş.

Çiğdem diyor ki valla ben de bilemedim diyor. Sıfır nasıl oluyor demiş. Ama yollamış Figen. Doğru doğru, ben yanlış anlatmışım onu. Sıfır derken normal yani hani. Abi işte bu Almanya'da ve Türkiye'deki aradaki konuşma farkı, idare edin. Size göre çok normal, bana göre biraz farklı oluyor. Ben alışkın değilim öyle sıfır

Bak Çiğdem bile bilmiyormuş yani Figen ya yani nasıl oluyor diyor ben bilmiyorum diyor yani. Zuhal ablam geldi günaydın ablam nasılsın? Enerji dolu güzel bir gün diliyorum. Sağ ol güzeller güzeli. Bizim Zuhal ablam da burada. Kankası Emin ablam da burada. Oh ne güzel tam bir aile ortamı valla. Kızlar şimdi bizim Zuhal ablayla Emin abla çok iyi insanlar. Çok böyle beni bazen alışverişe götürürler. Valla mutlu oluyorum o güzel insanları tanımak için aşırı derecede. Yazın tabii çok Temmuz, Ağustos Avrupa'da olamıyoruz ama Eylül'de. İki günümüz var ya 4-6 Eylül.

Kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul, İzmir, Ankara, Almanya, Hollanda, Belçika mesajların akışlarına bakıyorum şehir ve ülke olarak. Teşekkürler. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve Türkiye'nin şehirleri İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Nevşehir, Side, Antalya herhalde. Şimdi haritaya bakıyorum nerelerde dinleniyoruz diye. Haritada en çok bizleri Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, mesela Finlandiya aramızda çok güzel, Polonya aramızda, İsveç aramızda. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bir el sallayabilir misiniz ya? Haritadan göreyim sizi. Nerede dinliyorsunuz? Almanya'daki dinleyicilerimiz bir el sallar mısınız WhatsApp'a? +43 660 130 1979. Avusturya bir el salla. Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye. Bir el sallayabilir misiniz lütfen? Bir göreyim sizi. Çok kalabalık olduk şu an bir anda. Radyomuz %14.2 büyümüş son 6 ayda. Kurdan sonra Antalya, Alanya'ya gideceğim demiş. Beni özleyeceksiniz, kıymetimi bileceksiniz benim. Acaba Figen şu an çok mu duygusal? Acaba Figen içindeki tutkuyu Antalya'da mı atacak? Şöyle bir el sallar mısınız? Evet, Almanya el sallıyor şu anda. Çok güzel. Çiğdem, kız sen Almanya'nın neresindensin? Nuray abla geldi. Stuttgart el sallamış. Evet, teşekkürler. Ah ne güzel ya. Bissenberg'den, Viyana'dan Zuhal ablam yine şekil gözlükler, saçlar havalı, el sallıyor. Abla çok iyisin ya. Çok teşekkürler. Mahmut abi teşekkürler. Kral beni de gör demiş. Bir el sallarsanız göreyim ya. Haritadan görüyorum şu anda. Aşırı mesaj var. Özlem, İbocuğum beni görebiliyor musun demiş. Tabii görüyorum. Hollanda'dan Özlem hoş geldin. Firdevs, doktor, göz doktoru beni biraz daha yakından gör demiş. Sağ ol güzelim. İnci Ulutaş için en güzel parçayı armağan eder misin? Anonsu sen duymadın herhalde Salim abi. Evin Kast el sallamış. İnci Ulutaş'a, yeğenimize, dünyaya sağlıklı büyüsün inşallah dünyada. Figen geldi el sallıyor. O da Stuttgart'a bir saat mesafede haritada. Dövmeli Tülay o da el sallamış. Beni de gör diyor. Görüyorum güzelim. Bir can geldi. O da el sallamış. Onu da görüyoruz. Almanya Stuttgart. İtalya Rimini. Özge el sallıyor Rimini'den. Birazdan denize gireceğim. Oradan da sana kalpler yollayacağım demiş. Teşekkürler. İstanbul Bahçeşehir'den Pınar el sallamış. Beni de gör İbocuğum demiş. Görüyorum. Yine Bahçeşehir'den bizim dublaj okulundan sevgili Feride. O da el sallamış. Hocam beni de gör diyor Sude. Evet. Tarık el sallamış. Marmaris'ten günaydın. Abi çok güzelsiniz ya. WhatsApp'a sadece bir el sallar mısınız? Sizi yakından görmek istiyorum. Kimler bizi dinliyor? Hemen şöyle bir el sallayın. %14.2 büyüdük çünkü. Ankara Gölbaşı Kadir el sallamış. Tunceli'den sevgili Fidan Hanım, Fidan Tunceli'ye selam. Almanya'dan geldim, memleketimden sana günaydın diyorum. Kutu Deresi'ne gel sana kavurma ısmarlayayım demiş. Vallahi gelirim biliyor musun Fidan? Söz kızım. Benim bir huyum var. Ben Kutu Deresi aşığı biriyim. Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak. O bölge zaten benden sorulur. Çok seviyorum hani benden sorulur derken. Beni çok seviyorlar doğuda. Doğu ve Güneydoğu'da. Bir Karadeniz'e gideyim ya. Karadeniz'i de çok özledim. Hollanda'dan Ayşe el sallamış. Papatya, Hollanda. Teşekkürler.
İbocum sarı saçlı der misin bana demiş. İsmimi söyleme diyor Aysun. Sarı saçlı Aysun demişim. Allah'tan diyor sana ismimi söyleme dedim diyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban. Teşekkürler. Almanya'ya geldiğin zaman bana 2 gününü ayırır mısın diyor. Düsseldorf'tan Kübra. 2 günümü sana ayıracağım. Sadece 48 saat. Nine Kübra, bu mümkün değil. 48 saat yani 2 gün ne demek biliyor musun? Almanya'da sana ayırmam. Diğer arkadaşlarıma hiç zaman ayıramamam anlamına gelir. Önce kor sonra da kül. Acaba 48 saat benimle ilgili ne planların var? Böyle devam et. 2 saat de değil, 3 saat de değil. Tam 48 saat. Vay limine. Nine Kübra. Figen gaza geldi diyor Salim abi, aynen. Figen çıldırdı. Bir kuru canım var, verebilirim. Geçen çünkü Dortmund'a gittim. Önce Düsseldorf'a indim. Sağ olsun Kübra aldı beni. Çok güzel bir de arabası var. Yemek yedik. İşte Pınar Bahçeşehir'de, onun kuzeni. Az önce radyoya mesaj da attı. Şimdi Bahçeşehir'de dedim ki Pınar Bahçeşehir yani Dortmund'a gitsem, Düsseldorf'a gitsem daha yakın. Yemin ediyorum. Vallahi bil. Kızcağız o kadar güzel hazırlık yapmış. İşte bana çok güzel yemekler hazırladı Pınar. Bunlar ailecek çok aşırı derecede mutfakta çok iyiler. O yüzden sağ olsunlar, bana çok güzel ilgi gösterdi Pınar. Düsseldorf'ta da Kübra çok güzel ilgi gösterdi. O yüzden İbo çok içim fesat ya, seni bir yerlere götüreceğim o yüzden demiş. Ha. Tamam biz de ne bileyim ya. Tüy ya, yanlış anladık vallahi burada. Kadıncağız. Yanıyor içini. İbo rezil ettin Avrupa'ya beni. Sadece seni gezmeye götüreceğim. Başka bir niyetim yok demiş. Heh tamam. Kızım içimiz rahat etti. Vallahi. Şimdi geliriz tamam. İçin böyle devam ederse saracak. Malatya'dan gelen müşterimiz Mustafa Bey'e sizleri dinletiyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Böyle devam et. Abi Malatya'ya selam yollayalım. Mustafa Bey, Malatya'da kayısılar niye çıkmıyor? Bir sürü bahçemiz var Malatya'da. 253 dönümlük yerimiz var ailemizin. Ulan bir tane kayısı çıkmaz mı? Bu Malatya'ya ne oldu ya? Deprem oluyor, kayısı çıkmıyor. Bu işi. Nasıl yorumluyorsunuz bu işi? Malatya'dan Mustafa Bey gelmiş şu an taş ucuna. Bizleri dinliyor tamam mı? Sevgili Selin Otel'de. Taşucu da çok güzel ya.

0: Salim abi, güzel bir şarkı yolladık. Seni seviyoruz. En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine de armağan edelim. Dünya tatlısı.
1: Of, yine bir akşamüstü.
0: Yeğenimize de selam yollayalım.
1: Güneşin batışıyla ne alak?
0: Kurdan sonra mangal demiş. Of.
1: İçimde birikmişler var. Baksana, salmışsın gururunu.
0: Figen melankolik demiş.
1: Of, yine bir akşam.
0: Acaba Figen şu an iptal mi?
1: Aklıma güneşin batışıyla ne alaka? Sanacağım.
0: Anneme diyorum ki, anne niye kayısı yollamıyorsun dayım falan? Ya diyor, kayısı yok. Merkezden gittik aldık. Acaba bizim bahçede kayısı neden yetişmiyor?
1: Sen hatalarını hep örtbas eden, sen kendine bile güvenemeyen, sen
0: İbo, senin kayısıları ayırdık gel yiyelim demiş. Ya Şeref abi,
1: herkes haklı.
0: Biliyorsun ki gelemeyeceğimi, yani çok yoğunum bu aralar çünkü. 17 gün festivaldeyim, İstanbul Yenikapı'da.

İbocuğum 2 gün söyleyince sen korktun mu demiş. Kıyamam ben sana dövmeli Tülay. Kız vallahi korktum ya, 48 saat bana ayır deyince nine dedim. Bekle hepsini göreceğim. Ha sonra bir yerden bir yere gezdirmek için zaman lazımmış ha. Vallahi billahi bu yazın bu sıcakta terletti bizi vallahi. Ben alışkın değilim öyle şeylere ya. Yanaklarım kızardı vallahi burada.

Kübra bu arada bana WhatsApp'tan yazmış. Aşk olsun İbo ya. Geldiğinde çok da mutlu ayrıldığını düşünüyorum demiş. Acaba ben Düsseldorf'ta çok mutlu mu ayrıldım? Acaba Dortmund'da Tarkan konserinden sonra çok mu mutlu döndüm? Acaba Mustafa Yalçın şu an bize radyodan mesaj mı attı? Arkadaşlar Mustafa Yalçın, sevgili Fatma, sevgili Feride, bunları kaydedelim lütfen. Viyana Teknik, uyuma, programa sahip çık. Şeref Bey'e teşekkürler. Ne güzel sizinle tanıştırdı bizi. Siz de... Abi sen hekim anlamısın. Ben Malatya Kale, anne tarafı. Baba Elazığ. Beklerim demiş. Çok geldim Hekim Ana'ya. Etkinlik ve festival çok yaptık orada. Abi bu aralar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari beni buralara verdiler. Gideceğiz. Bir festival yapalım. Sizi de ziyarete gelirim inşallah, olur mu? Çok kıymetlisiniz. Şeref abiden benim numaramı alın. Orada biraz sohbet edelim, olur mu kıymetli abi? Mustafa abi, Malatya Hekimhanlılara bir selam yolluyorum.

Abi bu Malatya'da kayısı acaba gün kurusu ne zaman çıkıyor? Mustafa abi sen bize gün kurusu yolla ya. Bu dayımlardan bana kayısı gelmeyecek anlaşılan.

İbo'cum bak, Nişantaşı sokaklarını kulaklık kulağımda sana video atıyorum demiş. Elif, ne güzel bir enerjin var ya, saçlar havalı. Kombinin de çok iyiymiş bu arada. Suratın beş karış ama yüzümü gülümsetiyorsun Beybo demiş. Çok teşekkürler. Almanya'dan gözler yeşil, saçlar sapsarı, İsveç güzellerine benzeyen sevgili Alya'ya da günaydın. Sence nasıl görünüyorum demiş. Bakayım Alya. Güzel görünüyorsun. Selfileri çok geciktirdim ya. Bakayım şöyle. Almanya'ya geldiğinde seni bu arabamla gezdireceğim diyor. Düsseldorf'tan Kübra. Ama ben Düsseldorf'a gelemiyorum ki Kübra. Sen anlamıyor musun güzel?

0: tesadüf. Şu Tutkart'a gideceğim. Ondan sonra bu bizim figenlerin bahçesinde mangal yapacağız. Mangaldan sonra bunlar beni güzeller güzel arkadaşlarım Heidelberg'e götürecekler. Psikologda bir seansım var. Aşkımsın. Şöyle bir psikolojim, çünkü o kadar güzel kadını gördükten sonra biraz psikolojim bozulacak. Sonra ne yapacak? Hülya biraz tedavi yapacak beni. Acaba ben Avrupa'da mı evlenmeliyim? Gece olsa. Acaba şu an benim kısmetlerim mi açıldı?
1: Kış olsa içimde bahar. Birlikte geçer.
0: Eylül'de hazır diyor. Mustafa abi, sen benim kayısı hakkımı unutma.
1: Sen olduk.
0: Mustafa abi sözünün eri bir adamdır. O Malatya Hekimhanlı'dır. Şu an taş ucunda, birazdan denize girecek, keyfi yerinde. Sana... Mustafa abi şu paranı harca ya. Hekimhanlılarda çok para var ama Mustafa abi harcamaz. Darendeliler de çok zengin olur. Hülya da gelsin mangala. Bence önce beni terapiyle bir iyileştirsin, sonra mangal
1: geliyor.
0: Heidelberg'den Hülya çok değerli bir psikolog. Gerçekten çok önemli bir isim. Almanya'daki dinleyeceğim, bence seans alın o. Benim ismimi verin, size özel bir seans yapsın. Acaba şu anda mangala... Bir şey söyleyeceğim. Kızım, bu Almanya'da mangal yasak değil mi figen? Sen mangal yapacağım diyorsun Bircan'a, Fidan, Fatma'ya falan. Fidan nereden çıktı ya? Fidan az önce beni çağırdı ya. İnadını bırak da ara beni. İbocuğum sen kaç yaşındasın demiş. 86'lıyım canım. 40 demiyorum. Acaba benle ilgili plan mı yapılıyor?

Düsseldorf'tan Kübra geçenlerde açık açık bana evlenmek teklifi etti ama ben kabul etmemişim. Çünkü şartlar hiçbir şekilde uygun değil. Çünkü bu kız aşırı zengin. Ben aşırı zenginlerle uğraşamam. Vallahi çok severim euroları çok ama biraz böyle sanki bu aşırı ilgi gösteriyor diye bıraktım kızı tabii. Yani iletişimi koparttım yani. O da diyor ki İbo aşk olsun ya, radyoda beni hep rezil ediyorsun. Değil be, gerçekleri konuşuyoruz. Radyo dinleyici benim ailem yani, sonuçta beni isteyeceksin bunlar. Ya ben var ya aşırı derecede bugün size takılıyorum, mutlu oluyorum ya. Çünkü bir sözleşme imzalatacağım ona. Benle evlenen birisine 200 bin euro tazminat imzalatacağım. Ayrıldıktan sonra bana 200 bin euro ödeyen birisiyle evleneceğim yani. Tabii ki hayır ya. Bize mangal yasak olur mu? Biz yasakları ezer geçeriz demiş Figen. İbo süpersin ya. Yine süpersin demiş. Teşekkürler. Hocam ben nikaha gidiyorum demiş. Güzel bir yayın diliyorum. Feride kız ikinci baharı mı yaşıyorsun? Kızım düğünün var. Radyo mu dinliyorsun bugün? Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi. Abi kızın nikahı var, beni dinliyor ya. Darma duman bugünlerde, yarın tüm ümitlerle bekliyorum dönersin. Bu şarkı çok iyi değil mi ya?

İbo'cum ben sana evlenme teklifi edeceğim de sen kabul etmeyeceksin. Bak şu güzelliğe, selfie atmış boy aynasından. Doğru. Aşırı güzel olduğun için istemiyorum. Güzellerle uğraşamam ben.

Figen Hanım'a söyler misin? Bana konum atsın, sana sürpriz yapacağım. Düsseldorf. Figen Hanım'ın mangal evi nerede demiş. Tüh ya, o gün var ya kontenjanımız doldu be canım. Bircan var, Fatma var, Çiğdem var, Figen var, Nuray abla var, ben varım. Belki birkaç arkadaşımız daha olur. Hülya gelecek, psikolog. Bir şey soracağım Figen, senin evin kaç metrekare kızım? Bu kadar kişiyi nasıl ağırlayacaksın? Sana vurgunum. Ben kalırım vallahi, bir yere gitmem o gün. Vurgunum sana, vurgunum sana, vurgunum sana. Nikahıma beni çağır sevgilimi. Tek bakışla. Bu şarkıyı istiyorum hocam demiş. Vurgunum sana, ben deli gibi. Acaba Feride ikinci bahar mı istiyor? Tek bakışla. Acaba Feride gerçek aşkı mı bulmalı? Ben deli gibi vurgunum sana. Bahçeşehir güzeli Feride acaba Aslan'ın tüm özelliklerini taşıyor mu? Yakın zamanda doğum günü mü var? Yani bahçe olduğu için hepimiz sığarız diye düşünüyorum. Doğru Figen, mantıklı ya. Gözümden düşmek değil bu. Ev küçük ama uçurumda. Bence sana yer var, merak etme diyor. Ya Figen. Yani uyandım uykudan, rüya mıydı? Bahçeye hepimiz sığarız İbocuğum, ben ayarladım her şeyi diyor. Sonsuza kadar benim değil mi unutmak? Şaka şaka diyor, arkadaşım üçüncü nikahını yapıyor da ona nazar değmesin. Arkadaşı evleniyormuş, Feride'nin üçüncüsünü alıyor. Allah'ım. Nasıl silebilirim ki? Daha biz ikinciyi ararken arkadaşının 3-4-5 yapması bizi heyecanlandırıyor.

saat 12.10 geçiyor Türkiye'de. Hadi kaçtım ben. Sizi seviyorum. Pindirings. Bol bol için. Pindirings sıfır şeker, sıfır glutensiz. Yani sıfır kalori ve sıfır pişmanlık. Pindirings Viyana'da. Tüm Türk marketlerinde. 22. Viyana'da Bin Tat'ta bile bulabilirsiniz. Çünkü Bin Tat'ta güzel indirimler var. 22. Viyana Bin Tat Süpermarket. Şeref abi yine efsanesin. Yakın zamanda birkaç market daha geliyor. Üstelik beni de davet ediyor. Acaba açılışta ben de mi olmalıyım? Sizi çok seviyorum. Tatilde bile beni dinliyorsunuz. Kadıncağızın nikahı var yine. Nikahta bile beni dinliyor ya. 2 saat sonra evlenecek, radyo dinliyor. Uçurumdan böyle bize veda edilir mi? Ne yani uyandım uykudan? Tüh ya, ben de selfie atacaktım, gidiyorsun madem öyle atmayayım demiş. Bircan biraz daha uzatıyoruz, sen at canım. Unutmak sesini çok zor. Görmemek yüzünü asla. Her geçen gün azalıyor kokun. Yanı başımdaki yastığımda. Kübra diyor ki bak 28 yaşındayım. Hayat enerjim maksimum. Ama gerçek anlamda bir şey itiraf ediyorum demiş. Kıyamam atamam asla. Seni tanıdığım için çok mutluyum demiş. Oo, hadi bakalım, sağ ol güzelim. Acaba beni gördüğü için çok mu mutlu oldu?

sensiz. Bu arada annem de seni çok sevdi not demiş, dilini çıkartmış. Sen bana başkaydın, yaftada yaşlı. Acaba benim artık veda mı etmem lazım? Sizi çok seviyorum. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün harikaydınız. Ratingler çok iyi. İşte biz radyoda tamamen sohbet içerikli goy goy. Her şey gerçekten çok iyiydi bu arada. Herkesin mesajları dilinde. Bakın unutmayın. Bizim radyoda herkes birbiriyle şakalaşabilir, goy goy yapabilir. Çünkü bu radyo sizin radyonuz. Bence dünyada böyle bir radyo yok. Gerçekten yok. Ben Viyana'da yıllardır yayın yapıyorum. İlk kez bu kadar aile bütünlüğünde herkesin birbirine seviyeli ve saygı çerçevesinde goy goy yaptığını ilk kez görüyorum. 25 yıldır radyoda konuşuyorum. İlk kez böyle bir radyo ailesi görüyorum. O yüzden teşekkürler. Dipnot. Bu ay benim zam ayım. O yüzden zam almam için sizlerden bol bol güzel mesaj gelmesi lazım. Çünkü 1 Ağustos İbrahim Elde'nin bu cumartesi günü maaşına zam günü, dünya zam günü kutlu olsun. İnşallah istediğim seviyede bir zam olur ya. Yol bu belirsiz, benden sapma. Acaba %50 zam bitme hak ettim mi? Arkadaşlar sizce patronum bana %50 zam yapar mı 1 Ağustos'ta? Nedir bu kavgan kendin? Yok böyle bir radyo diyor Ayşe Hollanda. Rahat mı? Acaba maaşıma zam, işime son mu?

0: park yerleri kapalı, ondan diyor arabayı park edemiyoruz demiş. Park yerleri kapalı diyor, o yüzden arabayı diyor park edemiyorsunuz. 40'ından sonra mı? Ya çok iyisin ya Feride. Hadi kaçtım ben. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.
1: Giderim ben de, gitmek ne ki? Fiyonlar.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Euro banknotları yeniliyor. Avrupa Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek.

0: İnternette tek tıkla 999 euro kaybetti. Aşağı Avusturya'da ikinci el satış platformu Willhaben üzerinden ürün satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların gönderdiği sahte ödeme bağlantısına tıklayınca 999 avro dolandırıldı. Polis benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek vatandaşları sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi. Tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi ağır yaralandı. Viyana'nın 11. bölgesinde park halinde bulunan tren vagonunun üzerine çıkan 32 yaşındaki bir kişi yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 19, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Galatasaray hazırlık maçında kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Frankfurt'a kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Salzburg'da oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM haberleri. Viyana FM. Gurbette.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Kıbrıs'tan bana ulaşan değerli dostuma çok teşekkür ediyorum. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Yayını başa sarıyoruz arkadaşlar. Ben 10 dakikadır konuşuyorum. Çok da güzel konuştuğumu düşünüyorum. Eyvah, aynısını konuşabilecek miyim bilmiyorum. Yayını YouTube'dan başlatmışım. Kendi radyomdan başlatmamışım. Oysa ki önce kendi radyomdan başlatıyordum. Teşekkür ediyorum. YouTube'dan bana ulaşan sevgili, ismi göremiyorum ama teşekkür ediyorum. Yani eğer oradan yazmasaydı hayatta uyanamazdım. Çok teşekkürler. Acaba kaç saat boşu boşuna konuşurdum. Bir de diyorum ki WhatsApp'tan arkadaşlar yazın, sesim geliyor mu size? Tabii ki hiçbirinize şu ana kadar sesim gelmedi. O zaman şöyle bir başa saralım birazcık. Ne olacak? Aman her şey olması gerektiği gibi zaten. Çok da üzülmenin bir manası yok. Şöyle hemen reklamlarımıza başa sardık. Viyana'nın kalbinde yükselen bu ses. Allah Allah. 8 dakika kaybım var. Müziğin en saf hali orta. Tüh arkadaşlar be. 8 dakika. Düşünsenize.

Seninle 8 dakika 480 saniye. Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler. Özlem Ayral ile. Özlem Ayral ile.

kadar reklam yeter. Bu kadar reklam yeter. Zaten zaman kaybettik. Tam 480 saniye kaybettik. Cevat'a teşekkür ediyorum. Eğer bak YouTube'dan yazmasa ben artık bilmiyorum. Sadece YouTube'a yayın yapacakmışım. Valla böyle dikkatli dinleyicilerim olduğu sürece benim sırtım yere gelmez. Biz böyle güzeliz. Evet, programa başlarken şöyle başlamıştım. Allah'ım hatırlayabilsem çok da güzel bir başlangıç yapmıştım. Tüh! Düşünüyoruz, gülüyoruz, keyfe keder. Biz böyleyiz, biz böyle güzeliz. Evet, geldik gidiyoruz dediğimiz şu dünyada. Dur bir dakika. Yeni geldim demiştim ama bir daha diyorum. Her şeyi değiştirir. Efendim, valla bazen bazı şeyler olması gerektiği gibi. Hani muhakkak sizde de vardır. Bir şeye başlarken alışkanlıktır. Efendim ne yaparsınız? Her şey rutindir. Bir yerden başlarsınız, hep aynı yerden başlarsınız. Ben de programlara önce kendi radyomun başla startını veriyorum, başlaya tıklıyorum, sonra YouTube'u başlatıyorum. Bugün böyle olması gerekiyormuş. Viyana FM'desiniz, Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve an itibariyle, aslında 11 dakika itibariyle sizlerle birlikteliğimiz başladı. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Cevat'a, İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bak, YouTube'dan kontrol ediyor. Arkadaşlar ben biraz gecikince siz de böyle yapın.

0: güzeliz. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. YouTube'dan sevgili Cevat yazıyor, radyoda yayın yok diye. Giriyorum, radyoyu açıyorum. Tabii siz duymadınız bunları. Allah Allah, İdo tatlı ses. Ne alaka? Bu benim programım değil ki. Niye böyle olmuş ki falan diyorum. Ay çok güldüm kendime arka planda gerçekten. Aa, İdo'yu almışlar yayına. Özlem Ayral neredesin? Sonra bir fark ettim ki olay bendeymiş. Efendim, olsun varsın, sağlık, sıhhat olsun, huzur olsun, mutluluk olsun, kahkaha olsun, neşe olsun, umut olsun. Güzel olan her ne varsa olsun efendim. Bak Ayten de Instagram'dan yazmış. Ya sosyal medya alanları, tabii programı dinleyenler, özellikle YouTube'dan dinleyenler şeyi fark ettiler. Ben bir de programa başlarken şöyle bir hava attım. Dedim ki arkadaşlar artık tamamen sizdeyim. Bütün sosyal medya platformlarının sayfalarını teker teker kapatıyorum diye. Böyle bir de yüksek yüksek havalar attım. Neyse. Neyse.
1: Kahvem soğusa da fark etmez.
0: Evet, beni terk etmeyenleri bir göreyim bakayım. Öncelikle artık 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Tamer, burada mısın? Yoklama yapıyorum şimdi. Buradaysan o parmak arası terlikleri görmek istiyorum. Günay, burada mısın? Cevat burada kesin %100. Emine Sultan, burada mısın? Ispartalı Ayşe burada. Zuhal burada. Ayten zaten burada. Kayıp verdik mi acaba diyorum 8 dakikada 480 saniyede.

0: diye yeni bir gün. Ha, Tamer buradaymış. Tamam, yoklamada var yazıldı. Şöyle bir takvim yaprağını da söyleyeyim. Hazır Tamer'in mesajına ulaşmışken 28 Temmuz 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Günlerden salı. Salı da gülüyor Tamer. Çünkü ben en çok şaşırdığım gündür salı. Eğer yazmasa salı değil, çarşamba olabilir, bu perşembe olabilir. Tamer, teşekkür ederim. Evet efendim, öncelikle sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e, bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve hemen Pindrinks'imi bardağıma dolduruyorum. Geleneksel açılış. Hemen Pindrinks'imden bir yudum alıyorum. Ve ferahlıyorum. Karmaşada buluruz sade sevim. Bugün beyaz şeftalili içiyorum. %100 yerli içeceğimiz ve sağlıklı içeceğimiz, sıfır şeker, zero sugar diyoruz ve katkısız diyoruz. Yaz günlerinin bence kurtarıcısı. Bence kışın da çok iyi gidiyor. Pindrinks'e teşekkür ediyoruz programımıza destek olduğu için ve Radyo Viyana FM'e özellikle teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindrinks'le buluşturduğu için. Evet, yoklama yapmaya devam ediyoruz. Sevgili Dilek'in radyosu açık, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi, vazgeçmeyenler var aranızda. Ben de buradayım, dinliyorum. Selamlar. Gülümseyin. Hep yakışıyor. Kesinlikle öyle. En yolundan çıkan anlarda bile, en büyük hataları yaptığınızda bile, ya nasıl olacak Özlem Ayral, olası bir şey mi canım, olası, gülün geçin arkadaşlar. Dilek'cim teşekkür ediyorum ve şu reklamları bir dinleyelim. Sakın radyonuzu kapatmayın. Emine Sultan'ın da radyosu açık. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öpüyorum. Ve Ürgüp'e sevgiler, selamlar gönderdikten sonra hadi bakalım reklamlar. Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Teşekkürler Pindrinks. Evet, Nova Süpermarket'e ve Pindrinks'e teşekkür de ettikten sonra, bugün çok da güzel bir giriş yapmıştım ya. İçimden de şöyle geçirmiştim. Aman bugün şahane bir giriş yaptın. Allah Allah. Aynı gün altında. Evet, aramızdan kaçan sadece Günay yetkililere duyurulur. Günay kaçmış.
4: Bir nefes olur yanımda, bir söz olur umut. Kalpten kalbe köprü kurar.
0: Tişörtümü bile yani ters giymişim. Ay gülüyorum, bugün her şey mi böyle olur? Ay çok komik. Karşınıza en güzel tişörtümle çıktım aslında. O da ters.

0: Valla inanmayacaksınız ama WhatsApp'ta da bir sıkıntı var. Mesajlarınıza giriş yapamıyorum. Tıklıyorum, giriş yapamıyorum. Neyse. Allah Allah. Vardır bir hikmeti. Hikmetten sual olunmaz. Efendim girdim. Heh. Nihayet koş dakikada Zuhal'in mesaj bölümüne giriş yapabildim. Şimdi.
1: Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Merhaba canım.
1: Bildiri geldi. Ben de radyomu açtım. Baktım ses seda yok. Allah Allah dedim. Özelden yazdım, gördün mü bilmiyorum.
0: Görmedim.
1: Ama neyse, vardır bunda bir hayır ablacığım.
0: Vardır ya.
1: Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum.
0: İnşallah.
1: Öpüyorum seni. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Ben de seni çok öpüyorum. Zuhal'in mesajını biraz önce tanıdım. Çünkü anladım yani programla ilgili. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Bakalım kimler bizlerle. Yazanlar teşekkürler, yazmayanlara da teşekkür ediyorum. Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı ten. Şimdi asıl Ayşe'nin Hollanda'dan gönderdiği mesaja, asıl mesaja sonra geçiş yapacağım. Hollanda'ya sevgili Ayşe, selamlar. Sadece bugün başlangıcımızla ilgili olan mesajlara bir öncelik tanımak istiyorum. Gülmüş kendisi. Ben de bir şey mi oldu ki diye düşündüm. Ay tüf demiştim, nasıl geçecek iş yerinde zaman demiştim. Mutluluk bu olsa gerek. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. İnsan diyorum. Allah sevdiği kuluna çok sevdiği bir şeyi önce kaybettirirmiş, sonra buldururmuş.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum Cevaç'ım. Herkes için, herkes adına, bütün dinleyenlerimiz adına, radyom adına teşekkür ediyorum. Ne kadar dikkatlisin. Yazman gereken yeri de biliyorsun. Çünkü arkadaşlar, bütün pencereler kapalı. Şu anda sadece sizdeyim. İki pencerem açık. Birisi YouTube, birisi de yayın yaptığım panelim. Cevaç çok doğru yerden ulaştı. Merhaba Güneş'in İngiltere'den. Özlem abla nasılsın? İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim ya. Çok keyifliyim bugün. Valla Allah keyfimizi arttırsın. Amin. Beni dinlemeye hazır mısın? Beni dinlemeye hazır mısınız?

Aa, müzik ne kadar kötü. Bir dakika, arşivim eskidi artık arkadaşlar. Yani insan eskiyor, arşiv eskimez mi? Kaç yıllık arşiv var. Bir dakika, bu şarkıyı dinletmek istiyorum size. Çok keyifli bir şarkı. Bir de kendim için almıştım. Bak, bugün kendim için yaptığım her şey boşa mı çıkıyor? Bir dakika, daha kalitelisini dinleteceğim size. Burada müzik çok kötü. Evet, Zeynep Dizdar'ın yıllar önce seslendirdi. Aa, bu arada telefonumun sesinden rahatsız olmayın, tamam mı? Bugün biraz sesinin açık olması gerekiyor. Bir şey bekliyorum, bir belge bekliyorum. Çok önemli. Sonra bana ulaşamıyorlar. Bir de hep aynı yer ulaşamıyor ve çok kızıyorlar. O yüzden arada böyle dil dil ses gelirse rahatsız olmayın. Evet, şurayı bir durdurup Spotify'dan bir açalım. Evet ya, eskimiş benim arşiv.

Evet, bu şarkı meşhur olduğu zaman 2010 senesinde ben daha Isparta'da ilk senemi yeni doldurmuşum ve bu şarkı için şey demiştim. Bazı şarkılar bazı bölümlerinde sizi anlatıyor.

bazen öyle şeyler yaşıyorsunuz ki kendi kendinize inanamıyorsunuz. Kendi gücünüze inanamıyorsunuz. Allah Allah diyorsunuz. Demek ki gerçekten de çok güçlüymüşüm. Nelerin üstesinden gelmişim, nelere göğüs germişim, neler kaybolmuş gitmiş ama ben hala ayakta kalmayı başarabilmişim. Ve duygularınız ne kadar darmadağın olsa da zaman zaman hepiniz yaşıyorsunuzdur. Toparlandıktan sonra o darmadağın olan duygularınızı bile çok seviyorsunuz.

Ve ben Isparta 2009 yılında geldiğimde, 2009'un sonlarında, 2010'un başlarında, kaç sene olmuş bakar mısınız? Yeniden doğduğumu hissettim ve Isparta için hep şunu söyledim: benim ikinci doğum yerim. İnsan ilk doğduğu yeri bebek olduğu için çok da o anı hatırlamaz, değil mi? Yani hatırlayan yoktur diye düşünüyorum. Ya niye dünyaya geldim, burası da ne tuhaf bir yermiş falan dediğiniz olmamıştır. Ama ikinci kere doğdum dediğiniz yeri tüm detaylarıyla hatırlarsınız. İşte o yüzden Isparta benim için çok özel bir yer. Ve işte özellikle bu şarkıyla bu konuşmayı yapabilmek için başlamayı uygun bulmuştum. Zeynep Dizdar'a teşekkür ediyoruz ve Almanya'ya tekrar sevgilerimi, selamlarımı göndererek Tamer'in mesajına merhaba diyorum. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Aynal abla, nöryon. Düşünüyorum, öyleyse varım. Nasıl cevap ama? Hazırlandım. Bugün istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Tabii, istediğin sorudan başlayabilirsin. Bugün soru cevap oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Bilmiyorum neden ama salı günleri soru cevap oyununu bir başka seviyorum. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı, Günay Hanım'a gelsin, saygılar demişsin. Günay kayboldu, farkında mısın? Valla kayboldu, kaçtı. Ya. Sürüne sürüne.

Hani atarlı tutarlı şarkıları seviyorsunuz ya, ben de sevmiyorum ya. Atarlı tutarlı şarkıların tarihçesine baktığınız zaman hemen hemen ilk atarlı tutarlı şarkılardan bir tanesidir Nalan'ın bu şarkısı. Ve çok seviyorum. Şöyle başı alacağım ve günün sözüne geçiş yapacağım. Demiş ki günün sözünde Tamer kendi kalemiyle yazmış, çizmiş, bizimle paylaşmış. Düşünceler zihnin yankısıdır, duygularsa ruhun sesi. İnsan hangisini susturursa sustursun, gerçeği eninde sonunda ikisinin buluştuğu yerde bulur. Evet, birisi zihin sesi, birisi ruh sesi. Düşünce ve duygu. İstediğiniz kadar susturmaya çalışın. Gerçekten de ikisi de aynı yerde buluşur en nihayetinde. Teşekkür ederim Tamer.

Aytencim merhaba. Yeditepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Güneşli bir İstanbul gününden sana kocaman bir merhaba, merhaba, merhaba ablacığım. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak. Umarım iyisindir. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Ama ne güzel. Sen iyisin, ben iyiyim, biz iyiyiz. Daha ne olsun. Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Instagram'dan yazmış. Ben 8 dakikalık gecikmeyle gelince... Dur bakayım. Bakayım mı Instagram'ı açayım.

Bak işte böyle oluyor. Instagram'ı falan açınca oraya takılı kalıyorum. Yapmam gereken işler geliyor aklıma falan filan. Evet efendim, devam edelim. Kaçak Günay aranıyor. Günay burada mı bilmiyorum. Fransa'ya sevgiler, selamlar. Sanki kaçtı gibi geliyor. Günahını almayayım ama aldın bile. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Umarım iyisindir. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler, sevgiler, teşekkür ederim. Evet, şöyle bir devam ediyorum. Sevgili Ayşe'nin mesajını yarım okumuştum. O zaman tamamını okuyayım. Bu arada sevgili Fırtına Mehmet de gelmiş. Online olmuş. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına ailesi diyeceğim size bundan sonra. Fırtına Mehmet ve Ayşe ikilisi. Ispartalı Ayşe, merhaba. O zaman Allah keyfek eder zamanı başladı. Ay, en sevdiğim program saati. Özlem, öyle bir ses ki çocukla çocuk olur, yörükle yörük olur. Herkesin dilinden konuşur. Kadın acayip bir şey ya. Ben miyim? Evet, o benim. Ben de kendime bazen acayip bir şeysin diyorum. Kadın acayip bir şey ya. Sesiyle, üslubuyla hükmediyor. Hükmetmek? Bilmiyorum. Orada biraz soru işaretlerim var. Şımar şımar ama kafaya dikkat. Ha. Yok, yükselmedim bugün. Tavana doğru yükselmedim. Hepsi gerçek çünkü. Allah'ım, ukalalığa bak sen. Çiçekler açsın, böcekler açsın. Ya şimdi Ayşe'nin bu mesajı üzerine yaşadığım bir şey geldi aklıma. Yani keşke onaylasaydım. Valla onaylamadım, gıcık oldum çünkü. YouTube'dan bir videomun altına yorumları ben onaylıyorum. Benim onayladıklarımı görebiliyorsunuz. Bir videomun altına bir yeri tanıtmışım. Bence çok da güzel tanıtmış. Altına şöyle bir yorum gelmiş. Sen bu sesle bu işi yaparsan kimse seni dinlemez. Valla böyle bir yorum okudum. Ay, çok şaşırdım. Ya ben YouTuber falan değilim zaten. Hadi onu geçtim. Ben bir radyo programcısıyım. Yıllardır sesimle iş yapıyorum ve vatandaşım biri gelmiş öyle yazmış. Ayşe'cim öyle yazmış.

0: İngiltere'ye tekrar sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Cevaç'ım merhaba. Çok merhaba dedim sana ama bir kere daha diyeyim. Her zaman yazamasam da her gün radyom açık ve dikkatle dinliyorum abla demişsin. Sondan başladım mesajına. Gerçekten çok dikkatliymişsin. Yani evet, hepiniz çok dikkatlisiniz ama sende ekstra bir şey varmış. Yani mesela biraz önce baktım, Zuhal de WhatsApp'tan ulaşmış ama buraları çok geç görüyorum arkadaşlar. Yani yayında bir problem olduğunda, ki bugün 8 dakikalık böyle bir gecikme yaşadık. Lütfen hemen YouTube'u kontrol edin çünkü ekran açık. Yani YouTube açık ve yayın panelim açık. Dolayısıyla bugün böyle birazcık gecikmeli de olsa yeter o zaman ya. Kaç kere söyledim? Evet ya, kaç kere söyledim? Merhaba Güneş'i İngiltere'den, Özlem abla nasılsın? İyi yayınlar diliyorum sana. Ben çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Güneşli İngiltere'ye. Vay. Evet. Aa, çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Fırtına Mehmet. Arkada Vincent. Vincent yalnız merdivende. Sen Vincent'ı mı çalıştırıyorsun bugün? Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz Fırtına Mehmet. Online teknik ekip çalışmakta. Keyfe kederin keyfini yaşamaya başlayalım. Başladık. Evet, başladık. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Tamam, anlaştık. Ve her zamanki gibi klasik, geleneksel. Aşk her zaman vardır, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Evet, ben de hemen geri dönüş yapıyorum. Aşk hiçbir zaman yoktu, dün de yoktu, bugün de yok, yarın da olmayacak. Sadece bir kandırmaca. İnsanlar kandırılmışlar. Aşk var diye kandırılmışlar. Yüzyıllardır da kandırılıyorlar. Diyeceksin tek akıllı sen misin? Valla benim gibi düşünenler vardır diye düşünüyorum. Ama tek olsam da bu doğrudan vazgeçmeyeceğim, geri vites atmayacağım. Bana göre yok arkadaşlar, bir yanılsama. Sevgi var. Evet, sevginin varlığına sonuna kadar inanıyorum. Sevgi çok da kutsal bir şey ve hayatın merkezi. Ama aşk valla uydurma geliyor bana. Üç kelimeyi uydurmuşlar. A, Ş, K. Bir de kelimeler de çok, yani harfler de çok anlamsız. A ne alaka, Ş ne alaka, K ne alaka? Yan yana getirmişler. Kim uydurmuş bunu çok merak ediyorum. Kim ortaya çıkarmış ve insanları böyle hayal dünyasına doğru, böyle gerçek dışı yerlere doğru. Ay ne çok şey söyledim. Mehmet de gülmüş ama. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Sevgili Fırtına Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ya benim bu tişörtü artık düzeltmem lazım. İşim ters gitmesin. Öyle bir şey var, biliyorsunuz değil mi? Bir şeyi ters giydiğim zaman anneannem, rahmetli anneannem vardır mı bildiği, çabuk düzelt onu, bütün işlerin ters gider demişti. Ama sabahtan beri böyle. Hiçbir işim ters gitmedi desem de inanmayın. Esin'cim merhaba. Abla merhaba. Sıcak bir Viyana gününden herkese selam ve sevgiler. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Sıcak ve daha da sıcak olacak. 40'ları görecek bu haftadan sonra Viyana. Ha, buralar da öyle. Ama benim evim öyle değil. Allah'a çok şükür ya Rabbim. Kaya gölgesi gibiyim. Ben değil yani evim. Hadi bakalım başlayalım bugün sohbetimize. Aklımda bir soru yok. Beynim şu an çalışmak niyetinde değil sanırım. Çalışmaya karar verirse sorarım sorunu. Tamam. Zamana bırakalım. Şu benim sesimi beğenmeyen YouTube'da, ya sen bu sesle bu videoları yapma, kimse izlemez dinlemez diyene. Bulalım mı? Valla bilmiyorum, engelledim ama. Valla devre dışı bıraktım direkt. Ben hiç uğraşmam öyle şeylerle. Öyle şeylere cevap verme gereği bile duymam. Ben kendimden, sesimden eminim. O yüzden valla engelledim. Kim olduğunu falan bilmiyorum. Gelmiş biri soruya öyle kafasına göre yazmış işte. O vatandaşı bulalım hemen. Bulunamayız. Ne yapacağız? Bulunca ne yapacağız? Şenol yok, ben onun iç sesi oldum sanki. Yani. Aynalıyorsunuz efendim, ne diyeyim? Ya şöyle bir Kevser'e kulak verelim. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Prensesim hoş geldin.
1: Aleyküm Özlem teyze, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler bebeğim.
1: Hayırlı yayınlar olsun kuzum. Bol kazançlar olsun. Nasılsın? Ne var ne yok? İyi misin? İyi haftalar olsun. İyi salılar olsun kuzum. Ben seni dinliyorum. Bana ödemez değil. Canan merhabayı çalar mısın rica etsem bebeğim?
0: Bebeğim çalarım. Bir radyon açık olsun ama şimdi değil. Biraz bekleteceğim seni. Çalarım tabii ki. Sen iste yeter ki yayına veririm. Efendim bir yıllarda böyle yayındayım. Benden üst düzey iyi bir radyodayım. Yani Viyana FM kadar iyi olmasa da ulusal bir kanaldayım. Efendim yayın editörümüz odaya girdi. Bana dedi ki bir daha dedi şu kelimeyi yasaklıyorum. Hangi kelime? Birisi sana bana şu şarkıyı çalar mısın dediği zaman o mesajı şöyle okuyacaksın dedi. Nasıl okuyacağım? Bana o şarkıyı yayınlar mısın? Çalmak hırsızlıktır dedi. Hiç unutamıyorum onu. O günden sonra o kelimeyi hakikaten okuyamadım. Can vermeye hazır bu beden. Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden. Ay Tamer'in mesajına giremiyorum. Hadi. Ay WhatsApp bugün beni. Ben şu tişörtümü bir değiştireyim arkadaşlar ya. Yani düzelteyim. Değiştirmeyeyim de düzelteyim. Yoksa bu işler düzelmeyecek.

Efendim Tamer, ne diyorsun? Bir şey mi oldu? Sorunu gördüm, soruyu düşünmeye düşünmem lazım.

0: hazır bu beden.
1: Ya bak şimdi şarkıya bak. Seninle can vermeye hazır bu beden. Allah sen. Çok mu gerçekçi?
0: Gel yorma bu deli aşk adamı.
1: Aşk adamı.
0: Seninle can vermeye hazır bu beden.
1: Bu Hakan Altun hiç aşık olmadı mı? Öldüğünü hatırlamıyorum. Hiç ölüp ölüp dirildiğini hatırlamıyorum. İnanmayın böyle şeylere ya. Siz yaşamaya bakın. En doğru, en güzel. Neyse onu yaşayın. Ama emin olun bu aşk değil. Bu öhü öhü bence Tamer'den gelen öhü öhü aşkla ilgili konuşurken oldu. Bak, Vedat diye birisi çıkmış aşık oldum demiş. Dinleyin bakayım.

0: söyle.
1: Sen ne anlarsın aşktan? Duygusuz abla.
0: Tamer. Anladığım bir şey var. Vay. Gerçekten anladığım bir şey var.
1: Aşk diye bir şey. Yok arkadaş, kendinizi kandırmayın. Açın gözlerinizi. Uyanın artık ya. Ben sizi uyandırmaya çalışıyorum.

aşık oldum aşık. Şöyle bir atasözü aklınıza geldi mi? Bak şimdi içinizden birinin bunu yazmasını bekledim aslında. Kedi ulaşamadığı ciğere mırdar dermiş.

0: güzele aşık ol.
1: Abla yeter artık. Kahve saati geldi. Tamer'den gelmiş bu uyarı. Tamam Tamer. Gideyim kahvemi yapayım. En güzeli bu galiba. Efendim, şimdi Salzburg'a, Selma'cığım Salzburg'da mısın bilmiyorum. Özlem ablacığım iyi yayınlar diliyorum demiş Selma. Selma'cığım çok öpüyorum, bulutlara bak sen, bulutlara. Of ya, çok güzel. Erdatlı babam bizlerle birlikte, stres yok geldim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Babacığım hoş geldin ve aleyküm selam. Ve bir sesli mesajımız vardı şurada. Bak gideceğim kahvemi yapmayı da. Tamer'cim dur bekle. Vincent'tan geldi bence bu sesli mesaj. Vincent merhaba.
2: Merhaba Azile, merhaba merhaba.
1: Bak ne güzel.
2: Sizin bana enerji veriyor.
1: Ya gördünüz mü?
2: Selamlar, selamlar.
1: Bana bak. Türkçeyi çok iyi bilmiyor ama sesim ona enerji veriyormuş. Türkçeyi bilenler bile bu ses nasıl bir ses diye biliyor.
3: Yaz gelir, yaz gelir, sayılı gün tez gelir, sevdamı anlatmaya.
1: Salzburg'a değil, Düzce'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selma Düzce'deymiş. O zaman ülkemin güzel Düzce'sine buradan sevgiler, selamlar olsun. Ve bir sesli mesajımız daha var. Bir dakika. Müzik. Dur hele. Stop. Evet. Ayşe'cim. Söz sende.
4: Selamlar abam.
1: Merhaba.
4: Ablalarım bir tanesi. İlk hayat takıl bana var YouTube'da. Çünkü benim yazdığım bölümü okuduğunda ben onu dinleyemedim. Tam patron gelmişti. Şimdi biraz önce dinledim. Sana eleştiri yapan kişi var ya, ancak kendini düşünsün, kendini eleştirsin, kıskan şey. O senin sesini kıskanmış ablacığım.
1: Bence
4: senin
1: de.
4: Senin üzerine gerçekten kimseyi tanımıyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Çok güzel
1: ederim.
4: Konuşman var, çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
4: Harika bir ses tonun var.
1: Öyleyim
4: ben
1: ya.
4: Ben şimdiye kadar evet, senin sesini kale dinlettiysem.
1: Çok iyiyim ya.
4: Allah Allah diye senin sesin aşık.
1: En güzel ses bende.
4: Tanımadan ya.
1: Benden
4: Allah
1: güzeli yok.
4: İnanma. Kıskanıyorlar.
1: Bence de çok kıskanıyorlar, kıskançlar.

Evet, gidiyorum kahvemi yapmaya. Bekleyin beni anacığım. Zuhal'den de soru gelmiş. İlk soru Tamer'den. Tamer'in sorusunu bir düşüneyim. Cüzdanımda taşıdığım en saçma şey ne? Zuhal'den gelmiş. Ay bilemedim şimdi. Bildim. Valla hemen aklıma gelen bir şey ama daha farklı cevap vereceğim. Cüzdanımda taşıdığım en saçma şey para. Kahvemi alıp geliyorum. Herkesin radyosu açık olsun. Gideni yakalarsam eğer, mesela Günay'ı yakalayamadım henüz.

Evet, ilk yudum alıyorum. Bugün biraz sert olmuş. Vallahi Erdat babam az iç şu zıkkımı diye bir mesaj yollamış ve gülmüş. Çok içmiyorum ki. Günde iki defa içiyorum. Artık akşam içmelerini bıraktım. Akşam içmelerini bıraktım. Kahveler. Bir sabah kahvem var, bir de sizinle içtiğim kahve var. Erdattı babacığım, çok içmiyorum ki.

0: hepimize afiyet olsun demiş. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş Zuhal. Valla ne diyeyim ya, bak az iç diyor, ben az içiyorum aslında. Aldım bir yudum. Çok güzel fotoğraf. Bakayım bakayım. Orada bir şey var. Ay valla gerçekten bazen görmekte zorlanıyorum. Bakayım bakayım. Bu ne? Çok güzel bir şey. Ay çok tatlı. Çok güzel. Çok güzel bir biblo var. Öksürme sesim mi geldi? Vallahi mikrofonum açık kalmış gerçekten. Hiç yapmadığım şeyleri yapıyorum bugün. Hadi hayırlısı. Neyse ya. Hayır ben çok içmiyorum. Onu da çok içmiyorum. Sağlığa zararlı tütün maddesini de çok içmiyorum. Artık hayatımda zararlı olan, bana zarar verebileceğini düşündüğüm her şeyi azaltma yoluna gittim. Daha sağlıklı bir hayat yaşamayı tercih ediyorum. Özellikle belli bir yaşa gelince ister istemez bunlara dikkat etmek durumunda kalıyorsunuz. Erdatlı babacığım valla mikrofon açık almış. Tatlımla konuşmalarımızı duydunuz mu? Ya var ya, çok kandırdım biraz önce kendisini de. Çok enteresan bir kedimiz var hakikaten. Onunla biraz muhabbet ettim. Duymuş olabilirsiniz. Öksürüğümü duyduysanız onu da duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, birlikte içilen nice güzel kahvelerimiz olsun inşallah. Ve hemen sorulara doğru yol alalım. Tamer'den bir soru gelmişti ama kahve yaparken ne yazık ki Tamer'in mesajına bakıp da düşünme şansım olmadı. Direkt cevap vereceğim. Çünkü neden? Valla içeride uğraşmam gereken şeyler, canlılar vardı. Kahvemi yaparken. Evet, Esin'den de bir fotoğraf geldi. Ben gene bulutlara gözümü diktim. Çok güzel gözüküyor ufukta bulutlar. Ve çok enteresan bir şey. Mesela bulutlar bir şerit şeklinde gökyüzünü ikiye bölmüş. Üst tarafta en ufak bir şey yok. Bulut esamesi okunmuyor. Masmavi. Altta böyle bulutlar böyle dans ediyorlar sanki, değil mi? İkiye bölmüşler gökyüzünü. Çok güzel. Afiyet olsun hepimize demişsin. Hemen alıyorum bir yudum. Evet efendim, gelelim sorulara. Şimdi hayatımızda, başladığımız hayata gözlerimizi açtığımız an demeyeceğim, çok abartı olur ama ne bileyim, böyle etrafı izlemeye başladığımız bebeklik dönemimiz dahil olmak üzere ne yapıyoruz? Hep soru sorarak başlıyoruz ve bebeklerin, özellikle yeni konuşmaya başlayan bebeklerin bu ni diye bir sürü soru sorduklarına hepiniz şahitsinizdir. Ve her şey bir soruyla başlıyor aslında. Soru sormayı unutan, soru sormaktan vazgeçen, ben artık sorduğum sorulara cevap alamıyorum ya da verilen cevaplar benim içime sinmiyor diyen o kadar çok insan var ki soru sormaktan vazgeçiyorlar. Soru sormaktan vazgeçmeyin. Çünkü hayatın anayasası. Hatta sorular cevaplardan çok daha önemli. Her şey bir soruyla başlıyor. Aslına bakarsanız hani bir cevapla belki yepyeni bir pencere açılabilir hayatınızda. Yepyeni bir düşünceye merhaba diyebilirsiniz ama sorular bana göre çok çok daha önemli. Ve tarihe baktığınız zaman, işte dünya tarihine baktığınız zaman bugün var olan birçok gerçek dediğimiz ve kabullendiğimiz, hayatımıza aldığımız birçok şeyi bir zamanlar birileri soru sorarak bulmuşlar, soru sorarak yola çıkmışlar. Bu yüzden de soru cevap oyunumuz aslında çok kıymetli bir oyun. Efendim, şimdi önce siz bana soru soruyorsunuz. Radyosu açık olan değerli yol arkadaşlarıma söylüyorum. Önce siz bana soru soruyorsunuz. Sonra ben cevap veriyorum ama vermeme hakkım var. Eğer pas dersem başka bir soru soruyorsunuz ya da soru sormaktan vazgeçiyorsunuz. Ben vazgeçmem. Ben sizin de pas deme hakkınız var. Ben sonra size soru soruyorum. Eğer pas derseniz yeni bir soru soruyorum. Herhangi bir yere not almadım. Birkaç haftadır bunu deniyorum. Eskiden programa soru cevap oyununa sorular hazırlıyordum. Efendim, özel bir hazırlık yapıyordum ama bu birkaç haftadır özellikle soru cevap oyununa hiçbir hazırlık yapmıyorum. Çünkü anında doğaçlama verilen cevapların, anında doğaçlama sorulan soruların çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Hani zihnimizi de çalıştırmak ya maksadımız. O yüzden de doğaçlama, aklıma gelen soruyu soruyorum. Bazen saçma sorular olabilir. Beni uyarın, bu soru çok saçma, değiştir diyebilirsiniz. Çok rahat diyebilirsiniz. Çünkü bugün gerçekten de saçmalamakta. Sabahtan beri böyle bir saçmalık var üzerimde de. Seviyorum ya, bazen saçmalamayı da seviyorum. Her zaman mantıklı, her zaman doğru, her zaman düzgün olmak durumunda değiliz arkadaşlar. Herkes bir rahatlasın, herkes bir sakin olsun. Eğer böyle bir takıntınız varsa her zaman düzgün olmam gerek. Her zaman doğru şeyleri söylemem lazım. Her zaman çok güzel giyinmem lazım. Her zaman bakımlı olma. Ya bu her zamanları biraz esnetin. Çok kasıyor, beni kasıyor açıkçası. Efendim, Ayşe'den bir kahve fotoğrafı geldi, iş yerinden paylaştı. Ayşe'cim, aldım bir yudum. Aa, güzelleşti kahvem ya. Başta çok sert gelmişti. Ya Tamer, bir dakika, bir gülme smile'ı göndermem lazım. Bir dakika, bunu göndermezsem içim rahat etmez. Ya sen ablanı dinlesen, sen bir ablanı dinlesen. Evet, soru 1. Aa, devamı da var demek ki soruların. Hazır mısınız? Bu arada herkes herkesin sorusuna cevap verebilir. Sonra birbirinize soru sorabilirsiniz. Yani sadece bana sormak zorunda değilsiniz. Maksat soru olsun. Bilmediği şeyler mi bir insanı yönetir, yoksa bildiğini sandığı şeyler mi? Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Bilmediğim şeylerin beni yönetmesine ben izin vermiyorum. Ama geçmiş dönemlerde bilmediğim şeylerin beni yönetmesine izin verdiğim yaşlarım var. Yani yaş itibariyle geldiğim noktada bunu kavradım. Ama atıyorum mesela 25 ila 35 arasında böyle bir dönemim var. Bilmediğim şeylerin beni yönettiği ve bu yönetimi bile isteye başkalarına ve bilmediğim şeylere verdiğim, teslim ettiğim dönemlerim var. Çok zararla çıktım. Dolayısıyla yaşadığım şeyler beni şu noktaya getirdi. Bilmediğin şeylerin seni yönetmesine izin verme. Bir de değerli dostlar, sevgili yol arkadaşlarım, biz her şeyi bilmek zorunda da değiliz ayrıca. Mesela çok okuyan bir insan olabilirsiniz. Bilmem kaç tane üniversite bitirmiş olabilirsiniz. Ne bileyim, çok araştırmayı seven bir yapınız olabilir. Araştırmacı kimliğiniz olabilir. Ama her şeyi bilemezsiniz. Her şeyi bilmek zorunda da değiliz zaten. Bilmediğimiz konularda bilmiyorum diyebilmek de bir cesaret ve doğruluktur bence. Ve bilmediğiniz konuların zaten sizi yönetmesine de izin vermeyin. Yani bilmediğim konuların beni yönetmesine izin vermiyorum. Bu birinci bölümü. Bildiğini sandığın şeyler mi? Sanmak başka bir şey. Zannetmek başka bir şey. Sanmak kelimesi girerse işin içine, o da değil. Ben zannediyorum, sandım dediğim şeylerin de beni yönetmesine ben artık izin vermiyorum Tamer'cim. Yani aslında ikisine de hayır diyorum. Bildiğim, inandığım, doğru bildiğim şeylerin beni yönetmesine bir miktar izin verebilirim. Tam olarak izin de vermem yani. Ben kendimi yönetmek isterim. Kendi kendimi yönetmek isterim. Özgürlüğümü çok seviyorum çünkü. Belki de bu yüzden bazen sert çıkışlarım var, bazen kestirip atışlarım var. Özgürlük benim için önemli. Özellikle inandığım bir yoldaysam oradan dönmek istemiyorum. Yönetilmek istemiyorum mesela. Yönetilmeyi hiç istemiyorum mesela. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu arada senin ve Günay için hazırladığım şarkı da girdi. Bugünkü ruh haline de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum bu şarkıyı. Aslında biz bu şarkıyı Nazan Öncel'den dinledik yıllarca. Ama Hande Mehan'ın sesi zaten benim favorimdir. Hande Mehan çok güzel yorumlamış. Aldım sıraya. Bu arada Tamer, o zaman sana bir soru soruyorum.
1: korkular haram, bir zehir gibi aşığım fakat hasretim.
0: Ay, soru geliyor mu aklıma?
1: Ezelden beri bir hadise var, kimse bilmiyor.
0: Bu hayatta, evet geldi aklıma, bu hayatta olmasını hiç istemediğin şey nedir? Günay'ı olayın dışına bırakıyoruz. Günay'la ilgili değil bu soru. Hemen altını çizeyim. Bu hayatta olmasını hiç istemediğin şey nedir? Ve bir miktar da hayatımda var aslında dediğin ama olmasını da hiç istemiyorum dediğin şey nedir? Hadi cevabını bekliyorum. Şu şarkıyı bir dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı bekliyorum. Tamer, verdiğim cevap içine sindi mi bu arada?

Evet, bu hayatta olmasını hiç istemediğin şey nedir diye sormuştum Tamer'e. Cevap kısa ve net. Sevdiklerimi gereksiz yere kaybetmek abla. Sevdiklerimizi bazen gerçekten gereksiz yere kaybediyoruz. Hiç olmayacak sebeplerden kaybediyoruz ve belki de gerçekten de hiç olmasını istemediğimiz bir şey bu. Ama oluyor. Olması gerektiği için oluyor bence. Bu hayatta eskiden çok üzülürdüm. Gerçekten en büyük üzüntü kaynağımdı sevgili Tamer'in verdiği cevap. Sonra ben programlarda sizlerle sıkça paylaşıyorum ki yer edinsin diye. Bir gün yine böyle gereksiz yere kaybettiğim, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Arkadaşım ve eşi birlikte çok gereksiz bir sebepten birbirimizi incittik ve kaybettik gerçekten. Sonra o kadar üzülüyorum ki günlerce uykusuz falan kaldım. Kızım geldi, dedi ki anne sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bu hayatta dedi bazen bazı insanların hayatımızda bir görevleri var. Ve bazı insanlar görevlerini yaparlar, sonra çekip giderler görevleri bitince. Bu yüzden bence üzülme artık dedi. Ve o günden sonra hayatımda böyle bir değişiklik oldu. Benden söylemesi. Çok güzeldi Tamer cevap.

ne güzel, ne güzel sizi sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Evet, kahvem elimde. Ya Zuhal ne kadar güzel. Özlem Ayral'la kahve saatimiz. Bir fincan kahvenin sıcaklığında güzel sohbetlerin, hoş melodilerin ve kalpten gelen sözlerin buluştuğu yer. Radyo dalgalarından gönüllere uzanan samimi bir yolculuk. Her yudumda bir tebessüm, her dakikada güzel bir anı. Özlem Ayral'ın eşsiz sunumuyla kahve saatimiz. Çünkü bazı saatler sadece dinlenmez, hissedilir. Gerçekten öyle. Ya çok güzeldi. Alıyorum bir yudum daha.

Evet, cüzdanında taşıdığın en saçma şey ne ablacığım diye sormuş Zuhal. Çok güzel bir soru değil mi? Valla ben de size sorasım geldi. Hakikaten ya, cüzdanınızda taşıdığınız en saçma şey nedir? Şimdi düşündüm, cüzdanımda taşıdığım en saçma şey para dedim ama onu öylesine söyledim. Saçma değil. Cüzdanımızda para olmalı zaten. Ben bunun mahrumiyetini çok yaşadım. Geçmiş dönemlerde, bundan işte birkaç sene önceye kadar cüzdanımda hiçbir zaman nakit para olmazdı. Kartlarla işi götürüyordum. Yanımda da genellikle Arife oluyordu. Onun yanında sürekli nakit para olduğu için biraz ona güveniyorum. İşte otoparka giriyoruz. Yanımda nakit para yok. Arife var mı? Var. Arife öder misin? Yemeğe gidiyoruz. Post makinemiz yok efendim. Arife öder misin? Çok da işime geliyordu. İçelim hem keyiften. Ama sonra bir gün çok acayip mahcup oldum. Gerçekten çok mahcup oldum. Bir yerde bırakmadılar benim. Para da yok yanımda. Kartla da ödeyemiyorum. O günden sonra yanımda para taşımaya başladım. Yani cüzdanda para olmalı. Nakit mutlaka, öldüm kaldım parası adı altında bir para olmalı. Şimdi bu soruya şöyle bir cevap geldi aklıma. Cüzdanımda taşıdığım, geçenlerde çok kızdım, cüzdanımı temizliyorum. Hep böyle şeyleri saklamışım. benzin fişlerini. Arkadaş niye taşıyorsun? Şöyle bir mantığım var. İşte ne kadar benzine ne kadar para ödemişim ya da ödeyeceğim. Bir sürü fiş çıktı cüzdanımdan. Sonra dedim ki ya Özlem, bunları biriktiriyorsun da abi ne zaman topladın, çıkardın, bir bütçe yaptın? Hiçbir zaman. Her seferinde cüzdanı temizlerken onları atıyorum. Hiçbir işe yaramıyorlar. Biriktire. En saçma şey fişler. Benzin fişleri özellikle.

bilmiyorum ama seni böyle bir alışveriş uzmanı falan gibi düşünüyorum. Sağlıklı bir alışverişte nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani alışverişe çıktığında kriterlerin ne? Neler yapıyorsun? Doğru alışveriş yapabilmek için bunu çok merak ediyorum. Eminim merak edenler de vardır. Mesela bir alışveriş listen oluyor mu elinde? Mesela mağaza mağaza geziyor musun daha ucuzunu bulmak için? Kalite senin için önemli mi? Marka senin için önemli mi? Bunları cevabını da bekliyorum.

Çok güzel bir fotoğraf geldi. Fırtına Mehmet'ten Vincent'la birlikte araçlarına binmişler. İşi bitirmişler. Vay. Bugün işimizin planlanandan erken bitirdik. Şimdi güzel bir yemek yiyerek kendimizi ödüllendiriyoruz. Birlikte çalışmak kadar birlikte gülmek ve eğlenmek de çok güzel. Gerçekten ya. İmrendim. Şu an Eindhoven'dayım. Tabii benim kaldığım yer Wekel. Güzel bir günü keyifle tamamlıyoruz demiş. Kim demiş? Fırtına Mehmet. Vincent'a ve Fırtına Mehmet'e diyorum ki ne güzel ya. Bir günü böyle gülerek tamamlamak ne güzel.

0: Evet, Tamer'in ikinci sorusuna geçmeden önce sorular var. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeceğim ama burada konuya dair bir mesaj var. Şöyle okunmadı diyeyim. Zuhal ablaya sorduğun soruya cevap vereyim. Kredi kartı ve nakit para olması. Dur bakalım, Zuhal'den alışveriş tiyoları gelmeyecek mi acaba?
1: Doldum dolana kadar, sarhoş olana kadar.
0: Erdem de babam demiş ki kızım bak telefonda bir app var, yani bir uygulama var, tek tek her şeyi yazıyorsun, günlük otomatik, istersen haftalık istersen aylık gelir gideri hesaplıyor, muhasebe gibi. Vallahi bana uygulama işe yaramaz Erdem de babacığım, bir gün karşılıklı gelsek sebebini anlatabilirim, şimdi çok özel olacak. Ben hep içerideyim, hep içerideyim, hep eksideyim. Ne uygulama, ne işe yarar ki? Her seferinde giderim gelirin 5 katı, 10 katı. Uygulama işe yaramaz yani bende. O yüzden hesaplamıyorum ya. Hesaplasam uygulama en sonunda der ki bana, git ya, git, git işine. Bu uygulama sana göre değil der. Valla der. İnan ki der. Evet, devam ediyorum. Şöyle gelen sorular vardı. Esin'in bir mesajı vardı. Esin neredesin ya? Seni bir bulabilirsem. Buldum. Aa, silmiş. Niye sildin kız?
1: Sabah olana kadar doldum dolana.
0: Aa, şarkıyı dinleteceğim size. Tabii ki dinleteceğim. Üzerine konuşmuş gibi oldum ama Karadeniz.

Müzesi eserlerini sevenler değil, aslında aşka itibar edenler bu şarkıyı seveceklerdir diye düşünüyorum. Evet, şimdi Ayşe'ye gelelim. En komik lakabın neydi diye sormuş. Bu soruyu es geçiyorum çünkü bana hiç lakap takıldı mı bilmiyorum. Kimse bana yüzüme karşı ya da arkamdan böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum. Lakap takılamayacak bir kadınım. Lakaplara çok sıcak bakmıyorum. Özellikle lakaplarla ilgili çok uyarılarım olmuştur. Bilmiyorum sizlerle oldu mu ama birbirinize lakap takmayın arkadaşlar. Bu çok şık bir şey değil. O yüzden de bu soruyu es geçiyorum. Beynin ile kalbin kavga etse hangisi kazanır? Ha, dur bir düşüneyim. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Düşüneyim. Cansucuğum merhaba, merhaba. Hayırlı günler. Aa, nasıl bir sesti bu? Hayırlı gün. Cansucuğum çok özür dilerim. Dur sesimi ayarlayayım. Hayırlı günler Özlem ablam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben de buradayım, seni dinliyorum, iyi yayınlar diliyorum demişsin. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Bedia bizlerle birlikte. Selam ablam, merhaba canım. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyim Bediacığım, çok iyiyim, acayip iyiyim. Hamdolsun. Yayını yeni açtım, kulağım sende. Masa başında seni dinliyorum. Dur bir soru sormuştum. Sizde de mutluluk kursağınızda kaldığı oluyor mu diye. Maalesef tam o sırada müşteriyle görüşüyordum. Onu tekrar soru olarak yöneltebilir miyim? Aa, çok iyi. Bugün soru cevap günü. Tabii ki yöneltebilirsin. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demişsin. Hemen okunmadı olarak işaretliyorum. Buraya da geri dönüş yapacağım. Evet, Zuhal'den alışveriş tiyolarıyla ilgili sesli mesaj geldi. Biraz sonra buluşturacağım. Evet, devam edelim. Tamer'in ikinci sorusu var. Ona da döneceğim. Ayten'den sticker'ımız geldi. Canımsın sticker'ı geldiğine göre. Efendim, yazamayanlar, yazmak isteyenler, yazmak istiyorum da yazamıyorum diyenler, içimden hiç gelmiyor diyenler, hepinizden bir nokta istiyorum. Sadece nokta istiyorum. Artı 43 660 130 19 79.

Şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza. Gürcan Bey bizlerle birlikte. Bir nokta gelmiş ki sormayın. Kocaman bir beyaz sayfada. Kocaman bir nokta. Gürcan Bey yakışır. Punkt. Almancasıymış. Punkt. Noktanın mı Almancası? Punkt. Şu anda seyir halinde bizi dinliyormuş. Ama çok güldürdünüz beni. Allah da sizi güldürsün efendim. Geontoda Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi reklamda yapalım. Şenol merhaba. Sen nerelerdesin ya? Hep bir yerlerdesin. Hiç programda değilsin. Merhaba Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Esen'in radyosu açık. Aa, çok güzel bir gif valla. Arda'dan geliyordu böyle gifler genelde. Dans eden bir kurbağa. Ya bu kurbağanın bir ismi vardı. Ne şovdu ya. Bir şey şov. Çok seviyorduk biz çoluk çocuk. Aa, hatırlayamadım. Cevat uyumamış. Noktasını koymuş, uyumadım. Evet efendim. Kimlerin radyosu açık, bir nokta istedik. Altı üstü bir nokta ya. Altı üstü bir nokta. Yani İyi ki daha fazla bir şey istemiyorum. Demek ki. Vay Arda. Nefesime çektim. Selam, birisi beni anmış. Hemen damladım ben de. Valla Arda, çok enteresansınız ya. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Aa dur, kaç gündür dinlemiyoruz şu şarkıyı. Alışkanlık yapmıştı ya. Bir dakika, onu da alayım mı bir sıraya? Neydi adı ya? Dur bir dakika. Bulacağım tabii ki.

Çatalkaya Mustafa. Çok güzel bir fotoğraf geldi. Ya bir dakika, bir dakika. Fotoğrafı büyütmem lazım. Arkadaki yol var ya. Şöyle virajların daha da keskinini Divri, Sivas Divri arasında yaşamıştım. Bu yol benim yolum. Çok güzel bir fotoğraf. Ya çok güzel bir fotoğraf. Mustafa teşekkür ederim. Memleketim Derebucak'tan selamlar. İyi yayınlar diliyorum abla. Teşekkürler. Nefesime çektim kokunu ben. Soludum soludum papatyam. Soğududan mı vurdum? Yani point, point. İngilizcesi. Tamer. Yoksa Almancası mı? İngilizcesi de noktanın point. Evet, evet, evet. Muppet Show. Vay Ali Bey. Ali Bey'e de yazdırdık. İyi ki de hatırlayamamışım. Ama ne severdim ya Muppet Show'u. Evet, evet, teşekkür ederim. Yaprak dökümü papatyanın. Esin demiş ki ben de yazıyordum Arda'nın yokluğunda ben varım diye ama Arda gerek yok der gibi geldi. Arda'nın yerine kimse geçiyor.

Neredesin Şenol? İyiyim çok şükür, eve geldim, seni dinliyorum. Dinlemeyeyim mi yoksa? Dinle ya, ne demek ya? Eksikliğini hissediyorum. Dinle tabii ki. Hatta sorular sor bana. Ben de sana sorular sorayım. Biraz sonra hazırlayacağım. Bu o çalışma bende var ama Mahsup 3 mü bilmiyorum, bakacağım ona. Şenol'dan bir istek. Benim yerim herkese açık, gönüller bir olsun. 23 Nisan'da Esin'e yerimi bırakırım. Ne olmuş yani? Ay ay ay ay. Evet, Isparta'lı Ayşe. Aynen.

Yalnız Can Demir'in arkasından Hakan Altun nasıl gitti ama, değil mi? Bir dakika ya. Çok komik oldu. Yani şimdi Hakan Altun radyoyu dinliyor olsaydı, Özlem Ayran ne yaptı?

0: Çatalca ya Mustafa, hiçbir şey sormadım. Sadece yolu çok beğendiğimi söyledim. Çok severim öyle yolları. Hemen arkanda manzarada bir yol var ya. Ya çok güzel. İnterneti kesilmiş. Bir dakika dedikten sonra bir şey sorduysan kaçırdım. Sormadım bir şey. Ama sen bana sorabilirsin.
1: Bir adım sen, bir adım ben, sonunda dayandık.
0: Müzik süper, döner yiyecektim ama gittiğimiz dükkan tatil nedeniyle kapanmış. Neyse ki merkezde başka bir yer bulduk. Burada meşhur olan Kapsalon yemeğini söyledi. Kapsalon, o nasıl bir yemek? İlginçtir, kapsalon kelimesinin anlamı aslında kuaför. Ancak Hollanda'ya özgü bu lezzet patates kızartması, döner eti, taze salata, eritilmiş peynir. Bak ağzım sulandı yani. Ve sosları tek tabakta buluştu. Harika bir yemek. Afiyetler olsun bize. Afiyet olsun. Fırtına Mehmet. Yalnız döner etini bizden çalmışlar. Yani bence bizden çalmışlar. Bence bizden çalmışlar.

0: kal yeter. Ya Zuhal'in mesajını buldum. Allah'ım çok şükür. Dur bir dakika, şurada bir duralım. Evet Zuhal'cim, alışveriş tiyolarını duymak istiyoruz.
1: Ablacığım, soruna güldüm birazcık. Neyse, alışveriş uzmanı falan değilim. Sadece indirimleri falan takip ediyorum. Yani bu çoğu kişinin yaptığı bir şey zaten. Sadece yalnız değilim diye düşünüyorum. Market alışverişi neresi denk gelirse yani fark etmiyor benim için. Tabii ki kaliteli almaya dikkat ediyorum. Kıyafette de fark etmez. Marka takıntım yok. Yakışanı alıyorum. Liste yapıyorum. Hayır, yapmıyorum. Kafama göre takılıyorum abla. Ne bileyim, dışarı çıktığım zaman aklıma bir şey geliyor. Evde bir şey eksik var. Onu alıp geliyorum. Öyle yani.
0: Ya şimdi alışveriş uzmanı dedik ama liste yapmıyor. Aynı anda. Olmadı. Aynı anda aynı yerde aynı ritme bağlandı. Arda esinliyor ki. Arda 23 Nisan'a daha çok var. Kalabalık dünyada birbirimize kandı. Ve şöyle bir bakıyorum. Ben zaten hissediyordum, saklamadım pek. Dün yayında okuduğun olay beni çok etkiledi abla. Dünden beridir kendime gelemedim. Gerçekten neden beynimiz üzüntülerimizi anında yok etmiyor ve günlerce o olayın etkisinden çıkamıyoruz? Beyin neden o olayı da kapatmıyor hemen? Oysa ki mutluluğumuza hemen alışıp 5 dakika içinde hayat normalde dönüyor bizim için, çok enteresan. Şimdi dün beyin yapısıyla ilgili, dün mü bilmiyorum yani, bir ara bahsettiğimi hatırlıyorum ama yakın bir zamanda bahsettiğimi hatırlıyorum. Beynin şöyle bir yapısı var. Daha ziyade hayatta kalmak üzerine kurgulanmış ve tasarlanmış. Hayatta kalmak. Üzüntüleri de aslında biz üzülelim diye kaydetmiyor. Yani neden mutlu anlarımızı çabuk unutuyoruz, üzüntülerimiz daha kalıcı oluyor, travmalarımız tetikleniyor. Bir hikaye dinlediğimizde oraya takılı kalıyoruz. Orada beyin şöyle işliyor, seni koruma altına alıyor. İşte orası diyor, önemli bir yer ve kendini koruman gereken alan. Aslına bakarsanız beynin yapısıyla ilgili bu. Yani çok da duygusal, çok da böyle felsefik konuşmaya gerek yok. Tamamen beynin işlemesiyle ilgili. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yine de ipler bizim elimizde. Ya unutmadınız mı Gürcan Bey o olayı? Bak, unutmamış beyni. Çünkü koruma altına almış. Yanlış bir şey yapmış Özlem Ayran. Onu artık yüzyıllar boyunca söyler durur. Evet, bir de ters yön oldu mu? Yol hiç dayanamazsın. Evet, ters yönlere girmek gibi bir adetim var. Çok hoşuma gidiyor. Aksiyon oluyor. Ters yöne giriyorsunuz ve her an karşınızdan biri gelebilir. Nasıl bir heyecansa bu. Ölümüne yaşıyoruz ya. Böyle bir şoförlük anlayışım var. Galiba İstanbul'dan kalma. Hani ben İstanbul şoförüyüm ya. İstanbul'da maalesef yani bütün kuralları yok sayıp araç kullanmak gibi bir özelliğimiz vardı. Oradan kalma bir özellik olabilir. Yani ters yöne girmek, tek yöne girmek çok heyecanlı. Kimseye önermiyorum. Hiç kimseye önermiyorum. Neden bırakıp? Derler ya, hocanın dediğini dinleyin ama yaptığını yapmayın. Neden bırakıp gittin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

0: Evet efendim, Gürcan Bey demiş ki yani Zuhal için diyor tabii bunu, ekmek elden su gölden. Pırasada İnegöl'den oldu mu Zuhal'in keyfine diyecek yok. Ben de kafama göre takılırım. Ya. Efendim sorulara geçeceğim. Bir dakika, Şenol'un isteğini de aldım sıraya. Şöyle bir sesli mesajımız var.
1: Özlemciğim, Zuhal'e bir soru.
0: Sor.
1: Çantalarını diyorum, bak çantasını değil, çantalarını artık var? Sen düşün kaç tane var.
0: 250.
1: 50, 100, 200.
0: 250
1: bit pazarından mı alıyor? Bir sor bakayım ona. Abartma değil, bit pazarından mı alıyor? Bir soruyorum. Zuhal'a sorum, çantalarını bit pazarından mı alıyor?
0: Viyana'da bit pazarı vardır tabii. Her yerde vardır.
1: Özlemciğim, Zuhal'e bir soru.
0: Evet.
1: Çantalarını,
0: bak bir daha
1: çantalarını veriyor. Diyorum bak çantasını değil, çantalarını artık sen düşün.
0: 250 de ya.
1: Kaç
0: 250
1: tane var? 50, 100, 200. Bit pazarından mı alıyor? Bir sor bakayım ona. Abartma değil, bit pazarından mı alıyor? Bir soruyorum. Zuhal'a sorum, çantalarını bit pazarından mı alıyor?
0: Esin de arkadan sufle veriyor. Abartma Şenol, abartma.

0: Evet, bu eseri başa alacağım. Şenol'un isteği bir sorumuz vardı. Beynin ile kalbin kavga etse hangisi kazanır? Bir şey soracağım Ayşe'cim, bu soruya hemen direkt cevap veriyorum. Beynimle kalbim kavga etmiyorlar. Hiç etmiyorlar. Yani bu soruyu bana hep böyle klasik bir cevap veriyoruz ama ne bileyim 30'lu yaşlarda sorsaydın kalbim kazanıyor derdim. Ama sen şimdiki yaşımda sorduğun için artık beynimle kalbim hiç kavga etmiyor. Çünkü beynim hep ön planda. Kararları hep o veriyor. Kalbim de tasdikliyor. Sallarım çember, ummi takildi gül dalina. Sallarım çember, ummi takildi gül dalina. Yani benim kalbim tasdik memuru. Unutmak istedikçe sen gel olsun aklıma. Yetti canıma, yetti çekemem. Evet Ayşe'cim, sorunu soruyorum. Bir gün işte çok yoruldun. Acayip yorulduğun günler mutlaka vardır. Yorulduğun bir gün işten çıktın, eve gittin. Neler yapıyorsun, nasıl davranıyorsun? Evdeki halini, işten çıkıp eve girdiğin an halini, ruh halini ve fiziksel halini lütfen ama lütfen tarif eder misin? Unutmak istedikçe sen gel olsun aklıma. Zuhal'in evine markasız çanta girmez. E markaya takılmıyormuş, öyle dedi biraz önce. Şenol öyle dedi. Gönül kimi severse dünya güzeli odur. Aa, çocuklar gene havuza giriyorlar. Seslerini duyuyor musunuz? Neyse Zuhal'cim, cevabı alalım bir.
1: Vallahi ben de şöyle bir cevap veriyorum.
0: Ver.
1: Burada bak hanımefendilere soruyorum. Ben de bir soru soruyorum.
0: Sor.
1: Kim bit pazarından gidip çanta alıyor? Ben aşkına söyleyeyim.
0: Vallahi ben almıyorum. Ama 250 tane de çantam yok. Hatta bir tane çantam var. Yani bir de marka ile ilgili, bak ben marka çanta seçerim ama bir tane kullanırım. Mesela çantam Converse, yıllardır, en son ne zaman almıştım, 2017 yılında Endonezya'dan aldım, onu da çok ucuza aldım. Bir de sırt çantam var, o da Converse, onu da Endonezya'dan aldım. Ben onları kullanıyorum mesela. Çantada ve ayakkabıda markayı ben seviyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ne diyorsun Şenol?
2: Yok yok ya, şaka bir yana. Zuhal'in hobisi var, onu biliyoruz. Çanta hobisi var. Ama tabii markalı çanta hobisi. Markasız çanta hobi olarak geçmiyor. O yüzden yapacak bir şey yok yani.
0: Ya işte, ama benim de böyle marka, mesela ayakkabı ve çantada, eskiden ayakkabılar konusunda çok kötüydüm arkadaşlar, artık kendimi durdurdum. Ayakkabı benim için de ayakkabı, böyle marka olacak ve çeşit çeşit olacak. Sonra bir baktım, bir tanesini giyiyorum, hep bir tanesini giyiyorum, vazgeçtim. Efendim Gürcan Bey demiş ki biz çantaları pırasa satarak alıyoruz. Aa, pırasa satarak. Arda demiş ki hayatımda marka olan tek şey benim.

Sorduğum soruya Ayşe senden cevap bekliyorum. Mehmet'e sorardım. Yani ama Mehmet'e sormadım. Fırtına Mehmet'e sormadım. Sana cevap, sen cevap ver lütfen. Merak ettim ya. Eve girdiğin an neler yapıyorsun?

Radyoyu gezdiğim her yerde dinliyorum demiş Fırtına Mehmet. Sokakta, restoranda, kısacası gittiğim her ortamda açık. Çekinmeden dinliyor. Keyfe kedere herkese duyuruyorum. Dünya duysun bizi. Ey dünya, bizi duy. Vincent da ara sıra senin konuşmalarına gülüyor. Anlıyor mu Vincent? Türkçe anlıyor mu Mehmet? Merak ettim. Hani gülüyor dedin ya. Keyifli anlar yaşamaya devam ediyoruz. Eindhoven'da Türk Caddesi'ndeymişler. Vay arkadaş. Yani ne diyeyim. Evet, bir sorumuz var. Bedia'dan geldi. Bir sorumuz da Tamer'den geldi. Tamer'i bekletiyorum. Bedia'nın sorusuna doğru yola çıkıyorum. Hatta çıktım ama Şenol kızmadan şu Karadeniz eserini bir dinleyelim.

0: Medyacığım, radyon açık mı? Yazdım WhatsApp'tan ama inşallah açıktır. Sen yazana kadar senin soruna cevap vermeyeceğim. Soruna cevap vermeyi çok istiyorum. Umuyorum hala dinliyorsundur. Bu arada biraz önce şu Karadeniz çalışmasında biliyorsunuz, yani dinleyenler biliyorlar. Şenol istedi bu çalışmayı. Esin'den bir video geldi. Umut'un dansı Şenol'un şarkısında. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Umut'cum harikasın. Yalnız böyle pek Karadeniz figürleri göremedim. Çok iyiydi ya. Umut ya, izle izle. Doyamadım, o kadar değil. Umut, seni izlerken karşına geçtim. Ama ben biraz Karadeniz figürü yaptım.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
0: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla ve Pindrinks'in katkılarıyla programımız devam ediyor. Şöyle bir saate baktım, Allah Allah dedim ya. Bir tek Tamer'in sorusu kaldı zannediyorum. Başka sorusunu göremediğim ya da gördüm ama unutmuş olabilirim. Varsa lütfen hemen yazın arkadaşlar. Şimdi efendim, bazen mesajlarda atlamalar yapabiliyorum konu dağılmasın diye. Çünkü sırayla gittiğim zaman okuyacağım mesajın zamanı dolmuş oluyor ve tekrar geriye dönmek istemiyorum. O yüzden de programın bütünlüğü açısından bazen mesajları karma okuyorum. Evet, şimdi gelelim Bedia'nın sorusuna. Bu soruya hepiniz cevap verebilirsiniz. Çok az vaktimiz kalmasına rağmen çok güzel bir soru çünkü. Dün sormuştu sevgili Bedia. Ben aslında dün cevap vermiştim ama dün dinleyememiş, bugün tekrar sordu ve şeyi fark ettim. Mesela bir gün geçmesine rağmen bazen bazı düşüncelerde yenilikler ve revize olma hali olabiliyormuş. Bugün revize ettim düşüncelerimi. Mutluluk kursağınızda kaldığı oluyor mu? Mutluluğun kursağınızda kaldığı oluyor mu? Maalesef tam o arada müşteriyle görüşüyordum demiş ve bu soruyu tekrar bize sormuş. Peki ben soruyu şöyle birazcık daha revize edeyim. Mutluluğun kursağınızda kaldığı oluyor mu? Kursağınızda kalınca ne yapıyorsunuz? Yani bu aslında ikinci bölümü de çok önemli. Çünkü değerli dostlar, değerli dinleyenlerim, mutluluk bazen gerçekten kursağımızda kalıyor. Hepimizin hayatında bir sürü örnek vardır. Benim çok yakın bir örneğim var. Zannediyorum cuma akşamı yaşadım. Ya cuma ya cumartesi akşamı yaşadım. Bütün hafta sonuma mal oldu. Ne yazık ki. Böyle o kadar mutluyum ki o gün. O kadar mutluyum ki cuma akşamıydı. Evet. Çünkü Batuhan'ın çok güzel bir haberi geldi. Batuhan'la ilgili bugüne kadar karamsar baktığım, eyvahlar olsun biz birlikte mi yaşlanacağız acaba derken çok güzel bir sürpriz ve o sürprizin gerçekten gerçekleşmesi üzerine çok mutluydum. Ve bir şey oldu, onu sizlerle paylaşmayacağım. Cuma gecesi bir şey oldu ve o mutluluk gerçekten kursağımda kaldı. Hepimizin hayatında buna benzer örnekler vardır. Bu soruyu önemsiyorum çünkü hepimize işaret olabilecek, yeni bir pencere aralayabilecek bir cevap hepimizde vardır diye düşünüyorum. Ben şöyle bir düşündüm, hayatta her şey bizim planladığımız gibi olmuyor. Özellikle çok planladığımızda ya da çok istediğimizde Kesinlikle bir şey oluyor, muhtemelen bir şey oluyor ve o bir şey olması gerektiği için oluyor. Mutlaka bir şeye işaret olduğu için oluyor. Tam sevinecekken, tam böyle sevinciniz zirve yapmışken gelen bir haber, ne bileyim bir kayıp ya da bir hayal kırıklığı o anın tadını yarıda bırakabiliyor. Ve böyle zamanlarda mutluluğun peşinden koşmaya, çalışmamaya karar verdim. Böyle bir karar verdim. Yani böyle zamanlar olduğu zaman önce yaşadığım duyguyu kabul etmeyi denedim. Bütün hafta sonuma mal olduktan sonra böyle bir sonuca ulaştım. Bu yüzden sizlerle paylaşıyorum. Bir o duyguyu bir önce kabullenmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü şuna inanıyorum, bastırdığımız duygu çok büyüyor. Bakın, koskoca hafta sonuma mal oldu diyorum. Yani koskoca, çünkü hafta sonu hepimiz için özeldir, hayallerimiz vardır, ne bileyim yapmak istediklerimiz vardır, her şeye engeldir. Ve o duygu öyle bir büyüyor ki, o duygunun altında ezilme raddesine kadar geliyorsunuz. İşte bunun için şöyle bir karar verdim pazar akşamı. Bir duyguyu bastırmak ya da o duygunun üzerine çok gitmek o duyguyu büyütüyorsa, yani o duygunun üzerine nasıl anlatacağımı toparlamaya çalışıyorum. O duyguyu çok beslediğimiz zaman, o duygunun tavan yapmasını sağladığımızda o duygunun altında eziliyoruz. Ama o duyguyu benimsediğimizde, kabullendiğimizde, evet ya bu duygu, böyle de bir duygu var dediğimizde, hayal kırıklığı, o anın tadını, yaşadığımız hayal kırıklığı mesela o anın tadını yarıda bırakıyor ya, o duyguyla yüzleştiğinizde öyle bir hayal kırıklığı yaşamıyorsunuz. Yani maksat burada çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamamak. Yaşadığınız duyguyu önce bir kabul edeceksiniz. Çünkü bastırılan duygu büyüyor, yaşanan duyguysa zamanla hafifliyor. Yani duygunuzla bir yüzleşeceksiniz, buna karar verdim. Sonra kendime şunu hatırlattım. Bir anın yarıda kalması hayatın tamamının yarıda kaldığı anlamına gelmiyor. Mutluluk bazen ertelenen bir şey ama tamamen kaybolan bir şey değil. Yeter ki umudu kaybetmeyelim ve yeniden gülümseyebileceğimiz anlara açık olalım. Zaman kaybedecek lüksümüz yok arkadaşlar. Hayal kırıklıklarımız her zaman olacak. Mutluluğumuzun kursağımızda kaldığı anlar olacak. Önce bir duygunuzu yoklayacaksınız. O duyguyla bir yüzleşeceksiniz. O duyguyu bir kabulleneceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki ya bugün bu duyguyu yaşıyorum ama yarın çok güzel bir gün olacak deyip hayal kırıklığını büyütmeyeceksiniz. Yani benim cevabım, tespitim bu. Çünkü çok yakın bir zamanda yaşadığım için bu örneği verme gereği duydum. Evet Bediacığım, yaşadığın en büyük hayal kırıklığı nedir? Cevap vermek zorunda değilsin ama merak ettim. Neden o hayal kırıklığını yaşadın ve yaşadığın o hayal kırıklığı ne kadar süre seni hükmü altına aldı ve yönetti? Evet, mesela Tamer'den bir cevap gelmiş. Mutluluk kursağında kaldığı zaman soğuk bir su içiyormuş. Üstüne soğuk su içiyoruz, gidiyor demiş. Bu kadar basit mi ya? Keşke daha önce bana bunu söyleseydin de cuma akşamı bir soğuk su içseydim. Bazen inanın bana, bir galon soğuk su içseniz işe yaramıyor. Özellikle en yakınlarınız olunca söz konusu olan ve kafana takma, her şey oluruna gider, her şeyin hayırlısı olsun demiş Erdatlı babam. Evet ya, kesinlikle öyle. Bu arada cuma günü mutluluk kursağında kaldı dediğimin altyapısında Batuhan yok, onu söyleyeyim. Batuhan'ın olayı yok. Batuhan'ın çok dışında olan bir şey. O mutluluğumu böyle gölgede bıraktı hakikaten. Niye izin verdim ya? Bir daha vermeyeceğim izin. Öyle vermeyeceğim izin. Karar verdim. Yaşayarak öğreniyoruz. Hani bir nasihat, bir musibet bin nasihattan iyidir derler ya. Bazen gerçekten yaşayarak öğreniyoruz. Ama ne olur bu sözüme kulak verin. Mutluluğunuzun kursağında kaldığı an, o anda yaşayın, duygunuzla yüzleşin ve sonra bırakın su akar yolunu bulur. Evet, şimdi burada sesli mesajlarımız var. Ayşe'ye sorduğum sorunun cevabı.
4: Ablacığım öyle bir soru sordun ki ne diyeceğimi bilemedim.
0: Ya.
4: Şöyle bir oturdum. Derin bir nefes aldım.
0: Evet.
4: Sonra ya ablacığım ben tek yere gelmiyorum. Hani ben akşama kadar şu an 4. yerdeyim ve gerçekten çok yoruluyorum. Hiçbir şeye yetişemiyordum. Bu beni strese sokuyordu. Ama şu an artık o stresten geçtim. Diyorum ki olduğu kadar olmadığı kader diyorum.
0: Evet.
4: Ayşeciğim diyorum. Hiç kendini yıpratma, hiç kendini zorlama. Sen eve gidince nasıl olsa o yemeği de yapmak zorundasın. O evi de toplamak zorundasın diyorum. İşi parçalara bölüyorum ablacığım. Parça parça yapıyorum.
0: Evet, çok iyi.
4: Mesela ablacığım dün akşam Mehmet bir tane film izliyordu. Ayşe film çok eğlenceli, gel beraber izleyelim dedi. Ben de bulaşıklarım duruyordu. Sonra oturdum gece yarısına kadar film izledik. Ne oldu? Bulaşıklarım kaldı.
0: Kalsın.
4: Ben de sabah işe gelmeden onları attım makineye. Makineyi yıkadım mesela.
0: İşte bu kadar.
4: Artık bu moddayım. Çünkü yoksa hiçbir şeye yetişemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun.
0: Gerçekten. Yani bazen hayat gerçekten dışarıdan sorgulamak, dışarıdan yargılamak o kadar kolay ki arkadaşlar. Yani ben işin böyle aklıma gelen ince ve detay bölümüne girmeyeceğim. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadın 4 işte birden çalışıyor. Bir işten çıkıyor, bir işe gidiyor, bir işten çıkıyor, bir işe gidiyor, bir işten çıkıyor, bir işe gidiyor ve sonra eve dönüyor. Yani artık gerisini siz hesaplayın. Ayşe çok iyiydi ya. Aferin sana. Şenol demiş ki tüm duygularla barışık olmak her zaman kendi kendime söylediğim şey. Evet, bütün duygularınızı kabul edin. Mutluluk kursağınızda kalabilir. O anda hissettiğiniz duygu, üzüntü, hüzün, öfke, sinir hepsini bir kabul edin. Önce bir el sıkışın duygularınızla. İşte ben bunu başaramadım hafta sonu. Hafta sonuma mal oldu. Şimdi bekle gelsin diğer hafta sonu. Yani tüm duygularla barışık olmak her zaman kendi kendime söylediğim şey. Bak Esin'le Şenol aynı şeyleri yazdılar. Birbirlerinden habersiz yazdıklarına neredeyse eminim. Ve sonra demiş ki Esin daha kolay yaşıyor insan kötü duyguları. Hayattaki mottom Zuhal'e de söylerim hep sal gitsin. Evet, benim de mottom budur. Bu mottoyu da kızımdan öğrendim. İpini sal gitsin. Anne bir uçurtma gibi düşün. Hayal et, gözlerini kapat. Uçurtma gökyüzünde böyle sallanıyor. Sal ipini gitsin. Her neyse sal ipini gitsin. Gerçekten çok iyiydi. Evet, şimdi kaldı. Bütün işler kaldı. Bence eve geldiğinde bir şey yapmadı. Bu da Fırtına Mehmet'ten gelince. Çok romantiksin ya. Hem kadın bırakmış işi gücü seninle film izlemiş. Önceliği sana vermiş. Hem de böyle bir mesajla gelmen çok doğru gelmedi bana. Acaba ben yanlış mı anladım? Yanlış anladım bence. Vallahi bence yanlış anladım. Bazen ben de yanlış anlayabiliyorum. Mehmet yanlış anladıysam yaz. Evet, son bir sorumuz kaldı. Tamer'in ikinci sorusu. Ve son 9 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Şöyle bir bakayım. Bu hayatta olmasını hiç istemediğin şey nedir? Ha, bu Tamer'e sorduğum soruydu. Bir kararın doğru olduğunu sonuç mu belirler, niyet mi? Hı, soruya bak. Bir kararın doğru olduğunu sonuç mu belirler, niyet mi? Aa, bir dakika ya, kafam karıştı. Dur bir saniye düşüneceğim.

Evet, sağ ol gitsin mottonun üzerine şunu söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar, hayatta her şey geçici. Valla geçip gidiyor. Mesela bir şeyi kafaya takıyorsunuz, o kadar çok büyütüyorsunuz ki o şeyi, kafanızda böyle bir dünya ton ağırlıkta bir düşünce haline geliyor. Sonra altında eziliyorsunuz ama geçiyor. 2 gün sonra hiçbir şey kalmıyor mesela. Yetmez mi sen? Evet, bu hayatta bak gene oraya gitti aklım. Bir kararın doğru olduğunu sonuç mu belirler, niyet mi? Valla çok kısa düşündüm. Doğru cevap verebilecek miyim bilmiyorum. Tamer, aklına yatacak mı bilmiyorum. Bence ikisi birlikte. Neden ikisi birlikte? Mesela çok iyi niyetlerle bir karar alıyorum ama kötü sonuçlanıyor bazen. Niyetim çok iyi. Mesela hemen örnek vereceğim. Isparta'da Hayat diye bir profilimiz var. Bilenler biliyor. Yani benim profilim. Orada Isparta'ya dair bir takım tanıtımlar yapıyorum. Bazen müesseselerin tanıtımlarını yapıyorum. Onlardan hiçbir şey almıyorum bu arada. Hiçbir menfaatim yok. Sadece biliyorum orada çok emek var ve çok güzel bir yer. İnsanlar orayı bilsinler istiyorum. Mesela yeni çıkan kanuna göre oralardan ben o paylaşımlardan ceza yiyebilirmişim. 1 Ağustos itibariyle Türkiye'de böyle reklamlar yapan, böyle paylaşımlarda bulunan profillere vergi konacakmış. Eğer bir vergi dairesine bir müracaatınız yoksa, bir belgeniz yoksa çok yüklü cezalara maruz kalacakmışım. Öyle bir uyarı aldım. Şimdi ben çok iyi niyetle yapıyorum o paylaşımları. Devletten hiçbir vergi kaçırmıyorum. Hiçbir para almıyorum karşı taraftan. Hatta en son Baba Keyif'te mesela oldukça yüklü bir meblağ ödedik yediklerimize karşı. Dolayısıyla bak, iyi niyetle aldığım bir karar kötü sonuçlanabilir. Yarın gün çok büyük cezalar yiyebilirim. Ve bu kişinin kötü olduğunu gösterir mi? Hayır. Niyetim çok iyi. Demek ki her zaman yeterli değil. Çünkü kararlarımızın sonuçlarından da öğrenmemiz gereken şeyler var. Yani sorumluluk almamız gerekiyor. Öte yandan iyi sonuç veren her karar da doğru olmayabilir. Bilmiyorum anlatabiliyorum demek. Anlatabiliyor muyum? Bazen yanlış yollarla elde edilen başarılar var. Yani mesela bir karar aldım. Sivas'tan Divriği'ye gideceğim. Divriği Ulu Camii'yi göreceğim. Çok güzel. Ama yapayalnız yollardan gittim. Yanlış yollarla elde edilen bir başarı diyorum. Ben Divriği Ulu Camii'ni gördüm. Çok muazzam bir yapı. İşte bu yüzden doğru kararı hem niyet hem de sonuç birlikte değerlendiriyor bence. Niyet karakterimizi diyelim. Yani evet, doğru, karakterimizi. Sonuç ise sadece kararımızın etkisi. Yani niyet tek başına, iyi niyet tek başına doğru karar vermek için yeterli değil. Bilmiyorum anlatabildim mi?

Bak Erdat babam da demiş, sonuç niyet her zaman doğru olacak değil kesinlikle. Ya Gürcan Bey neredesiniz? Burası neresi? Sizin ev mi? Bana sizin eve benzetemedim. Artık evlerinizi biliyorum ya. Hemen alıyorum. Kahvem bitti mi? Kahvemin sonu. Buz gibi olmuş. Afiyet olsun. Aldım bir yudum. Pindrinksimden de aldım bir yudum. Teşekkür ederim. Fotoğraf çok güzel.

Sesine yüreğine sağlık ablacığım, sana ve dinleyen herkese musmutlu akşam ve yarınlar diliyorum demiş Zuhal'cığım. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ve anne baba seni dinlerken Umut Mutfak'ta, bak ya, ağaç yaşken eğilir. Anne baba radyoyu dinliyor, Umut garibim mutfakta kendine yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Kendi almış, yıkamış, kesmiş, yiyecek vallahi. Çok doğru bir tavır. Çok doğru bir tavır. Ve şimdi bir soru daha varmış. Arda'dan gelmiş. Şimdi gördüm. Keder sözü aslında kötü bir anlama gelir. Üzüntü vesaire gibi. Programın adı neden keyfe keder? Keyfine keder mi getirsin diye.

0: Böyle bu açıdan görmemiştim Gürcan Bey. Ha, demek ki bu açıdan da görmem lazımmış. Bu arada Şenol'dan da geldi bir fotoğraf terastan. Hoho, kahve içiyoruz hadi. Vallahi ben de alıyorum. Hadi yarım saat uzatalım yayını.
1: Yok artık.
0: Evet sevgili Kevser'e sözüm vardı. Programı merhaba ile kapatıyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Efendim, birazcık birkaç dakika program süremizin çok çok üstüne geçmiş olacağız ama bu şarkıyı yayına vermeden gitseydim üzülürdüm. Kevser'cim senin için aldım sıraya. Çok güzel bir programdı ablam, çok teşekkür ederim demiş sevgili Ayşe. Ben teşekkür ediyorum. Sürçülisan eylediysem affola. Bir kere daha söylemek istiyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve %100 yerli içeceğimiz Pindirings'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Çok güzeldi. Keyfinden keyfinden ve kederinden bir hal oldum gerçekten. Programa biraz garip başladık. Komediyle başladık. Ama çok güzeldi. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki sizlerle birlikte günün bu saatlerini paylaşabiliyorum. Siz benim yol arkadaşlarımsınız. Lütfen bunu unutmayın. Yarın yine aynı saatte yol arkadaşım olarak hepinizi bekliyor olacağım. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Çok öpüyorum ablacığım. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kal, sevgiyle kal ablacığım demiş Esin. Ben de seni çok öpüyorum. Aha, yarım saat uzattı programı. Şenol'un tepkisi. Aha, yarım saat uzattı mı? Yok yok, uzatmıyorum, gidiyorum. Bıkmayın efendim. Usanmayın, beni özleyin. Yarın görüşmek üzere.

0: शुरू सीने
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Euro banknotları yeniliyor. Avrupa Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotlarınsa birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. İnternette tek tıkla 999 euro kaybetti. Aşağı Avusturya'da ikinci el satış platformu Willhaben üzerinden ürün satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların gönderdiği sahte ödeme bağlantısına tıklayınca 999 avro dolandırıldı. Polis benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek vatandaşları sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi. Tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi ağır yaralandı. Viyana'nın 11. bölgesinde park halinde bulunan tren vagonunun üzerine çıkan 32 yaşındaki bir kişi yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 19, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Galatasaray hazırlık maçında kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Frankfurt'a kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Salzburg'da oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
3: Viyana FM Haberi. Viyana FM.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Güzel şarkılarla başladık programa ve devam ediyoruz tabii. Elif Kaya var sırada. Vallahi severim diyecek. Hepinize armağan olarak göndereceğiz. Tabii güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyorum her akşam olduğu gibi. Bunun için yapmanız gereken çok kolay, WhatsApp'tan bana o güzel mesaj ve isteklerinizi ulaştırmak. Bizi nerede, kimle dinliyorsunuz, hangi şarkıyı dinlemek istiyorsunuz ya da sıradaki şarkıyı kime armağan etmek istiyorsunuz, yazın gönderin, paylaşalım büyük bir keyifle. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. 660 130 1979. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde olanlara iyi istirahatler. Çalışanlara kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar, tatilcilere iyi tatiller. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi devam edelim.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM.

Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Burası Viyana FM, sizin radyonuz. Ben Akif Özcan, canlı yayında sizlerle birlikteyim efendim. Güzel mesajlarınız ulaşmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum. Nur Hanım, Salzburg'dan iyi akşamlar. İyi yayınlar diyorum Akif Bey. Ben de bir şarkı rica ediyorum demişti. Memnuniyetle. Gülden'den Hatırladın mı Beni? Çalarsanız sevinirim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aldım listeyi, birazdan dinleteceğim. Metin Demir, Savruldum'la devam edeceğiz. Ardından Gülden gelecek. Nur Hanım için. Sevgili Ecem Türk, iyi akşamlar. Ben de buradayım diyor. İstanbul'da sizleri dinliyorum. Robert Atem, o Giden Candan Gidiyor şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. İyi programlar dilekleriyle mesajını noktalamış. Çok çok teşekkürler. Aldım listeye efendim, o güzel şarkıyı da çalacağım. İstanbul'a da, Salzburg'a da selamlar. Graz'a sevgiler. Kenancığım, abicim iyi yayınlar diliyorum. Bahadan Adapte şarkısını çalarsan sevinirim. Tüm dinleyicilere armağan olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini aldım.

0: Katar. Ayten Tuna da bizlerle hayırlı akşamlar, Akif Müdürüm hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Ayten Hanımcığım, sağ olun, var olun. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Gülcan Hanım bizlerle beraber Malatya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Onlar da bize kucak dolu sevgilerini iletiyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bir şarkıda biz rica ediyoruz demiş. Mümkünse Gökhan Yediğer'den Kör gibi şarkısını çalarsanız seviniriz diyor. İyi yayınlar dilekleriyle noktalamışlar mesajlarını. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki o güzel şarkıyı da aldım listeye. Sırasıyla isteklerinizi arka arkaya göndermeye devam edeceğim. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz efendim programa. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Şimdi Gülden ve Hatırladın mı Beni şarkısı Viyana FM'de sizlerle buluşuyor.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Viyana FM.

0: Gülden, hatırladın mı beni? Çok güzel bir çalışma. Gülden açıkçası yani benim nazarımda çok popüler, çok kıymetli bir sanatçı. Ama hak ettiği yeri de tam böyle bulamayan sanatçılardan biri olarak da yorumluyorum kendisini. Gerçekten bence çok harika şarkıları var. Birazcık araştırdığınızda ya aslında bu kadına biraz haksızlık mı ediyoruz diyebilirsiniz gibime geliyor. Çünkü çok güzel şarkıları var hakikaten. Bu da onlardan bir tanesiydi. Efendim hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, dün efendim Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu efendim. Evet yani Avusturya'daki ilk maçında da maalesef Galatasaray 2-0 yenilmişti. Hazırlık maçları kapsamında Galatasaray'ın pek şansı yaver gitmiyor. Tabii adı üstünde yani hazırlık maçı ama yine de insan yenmek istiyor yani. Yani taraftar olarak da muhtemelen teknik heyet de aynı şeyi düşünüyordur ama açıklamasında Okan Buruk da yani ya, nihayetinde hazırlık maçı çok da skora bakmıyoruz ama tabii kazanmak istiyoruz gibi o da bir cümle kurmuş. Elbette kazanmak istersiniz yani. Tabii ki burada hani teknik taktik işte oyuncuların performansı kim daha hazır kim daha değil kim ne noktalarda eksik fazla falan hani bunları görmek açısından güzel. Genç oyuncuları denemek açısından güzel ama yine de sen bir Galatasaray'sın yani hani anlatabiliyor muyum? İtalya Serie A'da daha yeni çıktı yani Venezia. Ha daha önce Serie A'da mıydı? Evet sonra Serie B'ye düştü. Sonra tekrar A'ya geldi filan. Kötü bir takım demiyorum ama Galatasaray kalibresinde de değil yani. Dolayısıyla bir hazırlık maçı olduğu için ben de böyle yorumlamak istiyorum bir Galatasaray taraftarı olarak. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte bu hazırlıklar bittikten sonra hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendine gelecektir diye ümit ediyorum. Peki programımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler hem WhatsApp'tan hem Instagram üzerinden gelen güzel mesajlarınız var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. +43 660 130 1979'dan bana ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Sevgili Ali Süzen bizlerle beraber buradan kendisine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Demiş ki müdürüm hayırlı yayınlar, yoldayım, her zaman olduğu gibi seni dinlemekteyim diyor. Çok teşekkür ediyorum, yolun açık olsun abicim. Alpi'den Tesadüfümsün isimli eseri senden rica ediyorum demiş. Ne demek sevgili Ali Süzen'e, radyomuzun değerli yönetim kurulu başkanı, sabahların vazgeçilmez ismi efendim. Sevgili Ali Süzen'e selamlarımızı gönderiyoruz. Ne yapıyor eskisi gibi yine çok konuşup şarkı çalmadığı falan oluyorsa söyleyebilirsiniz yani. Sonuçta bu radyoda sahipsiz değil, bu radyonun da bir müdürü var. Evet patronu var, o ayrı. O ayrı. Abi de müdürü var. Yayın yönetmeni falan var hani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla öyle şeyler olursa söyleyin. Ya da en azından şöyle yaparsınız. Yani Ali Süzen konuştu şarkımızı çalmadı. Akif Bey biz sizden yani borçlandık. Ya da radyonuz bize borçlandı. Siz borcunu ödeyin. Yani Ali Süzen sabah dedi ki Akif ödeyecekmiş falan. Yani öyle şeyler de yapabilirsiniz. Yani kendi içimizde çözebiliriz biz yönetim olarak istek şarkılarınızı. Sabah istiyorsunuz akşam yayınlanıyor gibi. En kötü öyle yapacağız ya. Bir şekilde sizin gönlünüzü almamız lazım. Yanınız sağ olsun, iyi ki varsınız. Şimdi sevgili Ali Süzen'e, ondan kıymetli ailesine, onu sevenlere armağanımız olsun. Alpi, Tesadüfümsün şimdi sizin radyonuz Viyana FM'de.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

Alpi ve Tesadüfümsün kulaklarınızda oldu. Sevgili dinleyiciler, yine yapay zeka ile yapılan güzel şarkılardan bir tanesiydi bu da. Hep birlikte dinlemiş olduk. Şimdi benim de yepyeni, yine sözü müziği bana ait olan ve yine yapay zeka ile yapmış olduğum bir şarkı var. Ayın kaçındaydı onu bir emin olmak istiyordum da hemen bir bakacağım. Yani önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Spotify'da, YouTube Müzik'te, Apple Müzik'te, hemen hemen her yerde yayında olacak. Bunu ifade etmiş olalım sevgili dinleyiciler. Efendime söyleyeyim. Bye Bye Güle Güle isimli bir şarkı. Ama tabii ki ilk defa Viyana FM'de ben de sizlere birazdan dinleteceğim. Bu arada sevgili Ali Süzen'e armağan ettik Alpi'nin bu güzel çalışmasını. Kendisi de zaten iki gündür yayında yokmuş efendim. Artık Türkiye hazırlığındaymış. Ben de bu haberleri tabii sevgili Raşit'ten öğreniyorum. Raşit'ten al haberi. Her zaman dinleyemiyorum ben de radyoyu tabii. O yüzden Ali Süzen şarkılarınızı çalıyor mu? Ali Süzen'in bir tatil planı var mı? Neler yapıyor? Açıkçası her zaman takip edemeyebiliyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Yolu açık olsun. İyi tatiller diliyorum. Ben de inşallah bu cumaya kadar yayınlara devam. Ondan sonra ben de bir mola vereceğim. Ardından devam edeceğiz. Tabii yaz sezonu oldukça sıcak ve yorulduk. Artık böyle ekibimiz, yönetim, herkes böyle yavaş yavaş tatillerini yapmış olacak sevgili dinleyiciler. Ben de Ali Süzen'e şimdiden iyi yolculuklar, güzel güzel tatiller diliyorum. Her şey gönlünce olsun diyelim. Bye Bye Güle Güle isimli yeni şarkım birkaç gün içerisinde Spotify'da, YouTube Müzik'te, Apple Müzik'te, tüm dijital platformlarda yerini alacak. Söz müziği bana ait bir şarkı, yapay zeka tarafından seslendirildi ama önce Viyana FM'de olacak. Birkaç şarkı sonra çalalım.

Robert Hatemo ve Giden Candan Gidiyor. O da biliyorsunuz Vara Vara isimli bir şarkı da çıkardı Robert Hatemo. Ona da ilk çıktığı gün yer vermiştik. Bugün daha önceki bir albümüne gittik. Yine çok sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Giden Candan Gidiyor. Rihanna FM'de sizinle oldu. Sevgili Raşit. Az önce tabii Ali Süzen'le ilgili bilgileri aktardı. Bir de Özcan Deniz'den Bir Dudaktan şarkısını rica etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. İstek şarkısını daha sonra çalacağız. Şükrü Yıldız, Sankt Pölten'e selamlar. En güzel dakikalarda Viyana FM ailesine sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Çok çok teşekkür ederim.

0: Radyo Çıkı Yıldız içine gelecek bütün güzel şarkılar. Şimdi Özcan Deniz geliyor. Bir Dudaktan'la Viyana FM'de oluyor. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlarınızı bekliyorum. App Store'da ve Google Play'de Viyana FM yazarak ücretsiz olarak mobil uygulamamızı indirebilir ve bizi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Ayrıca tabii ki radyomuzdan, Viyana'dan, Avusturya'dan da güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bunu aynı zamanda viyanafm.com'dan da yapabilirsiniz. Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks tüm çeşitleriyle Mega Gastro'da ve Avusturya'daki tüm marketlerde sizi bekliyor. Afiyetle içebilirsiniz. Ve yine 23. Viyana Mega Gastro 30 Araçlık Otoparkları'yla her hafta birbirinden özel indirimleri ve sürprizleriyle sizi bekliyor. Şimdiden keyifli alışverişler dileyelim ve Özcan Deniz'le devam edelim.
1: Akif Özcan
2: Viyana Efendim.

Harika bir çalışmayı daha geride bıraktık. Yürü Ya Kulum ve Salih Bademci kulaklarınızda oldu. Gerçekten çok güzel bir performans. Yani birkaç gündür şarkı zaten çıktı ama ben de müptelası oldum. Yani zaten çok sevilen bir şarkıydı ama harika bir cover olmuş. Oyunculuğunda çok sevdiğim bir isim Salih Bademci. Eda ve Metin Özülkü şarkıları albümünde bu güzel esere yer verdi. Onun yorumuyla dinledik. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Hayırlı yayınlar müdürüm, hayırlı akşamlar, nasılsın diyor sevgili Bedia. Çok teşekkür ediyorum Bedia, hoş geldin, gayet iyiyim, umarım sen de iyisindir. Öğleden sonra bir kötülük girdi, hasta olacağım sanki, öyle olmasaydı oğlumu Galatasaray'ın yanına götürecektim demiş. Neyse yarın artık diyor. Aman iyi ol da önce sağlık, sonra artık Galatasaray'ın yanına gidersin. Galatasaray Avusturya kampına devam ediyor. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Bedia'ya ve ondan da oğluna. Armağan olsun. Şimdi Gülşen Gökhan Koşar düzenlemesi Seyre Dursun Aşk, nefis bir çalışma. Viyana FM'de salı akşamında bize eşlik edecek. Artı 43 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz. Sevgili Murat kardeşim selamlar, sevgiler abi İstanbul'da. Biz de seni dinliyoruz Zeytinburnu'ndan sevgiler demiş. Canım benim, benden de sizlere sevgiler. Blok 3'ten Kayıp Kalp istemiş. Az sonra onu da çalacağız. Önce Gülşen.

0: Diyamesa.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
0: Diyamesa.

0: Viyana FM'de harika şarkılar eşliğinde devam ediyoruz. Akif Özcan mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Selamlar Çarşambalı Muro'dan. Şu an Viyana'da değilim ama tatildeyim, Trabzon'dayım diyor. Viyana size emanet. Çok çok teşekkür ediyoruz, yakında oradayım demiş. İyi tatiller diliyoruz Samsun Çarşambalı Muro'ya. Sevgiler Samsun'a da, şu anda bulunduğu Trabzon'a da kucak dolusu sevgiler. Viyana'dakilere emanet, sen hiç merak etme. Önce Allah'a, sonra Viyana'dakilere emanet, ama Viyana yavaş yavaş boşalıyor. Herkes bir Türkiye yolcusu maşallah. Yolunuz açık olsun, tatilleriniz güzel olsun inşallah. Blok 3 ile devam edeceğiz. Kayıp Kalp şimdi Viyana FM'de sizinle olacak. Trabzon'a sevgili Çarşambalı Muro için de gelmiş olsun bu şarkı.
1: Bir

Akif Özcan. Harika şarkılarla Viyana FM'de yolculuğumuz devam ediyor. Programımızın ilk saati geride kaldı. İkinci saate merhaba diyoruz. Baha ve Adapte geride kalan isimdi. Şimdi Burcu Hanım için geliyor. Bengü'den Dur Nereye istemişti. Buradan 20. Viyana'ya da selamlarımızla bu güzel şarkıyı hediye edelim. Herkese iyi akşamlar. Viyana FM.

Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Hayırlı huzurlu akşamlar diliyorum. Mikrofonların kralı Akif Özcan'a ve tüm dinleyicilerimize selamlar diyor. Sevgili Kemal Seyyah'ı çok teşekkür ediyorum abicim. Sağ ol, var ol. Ben de sana güzel bir akşam diliyorum. Programımızın ikinci saatindeyiz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Aman da aman Nalan Hanım. 21. Viyana'ya selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Manifest'ten Toz Pembe çalar mıyız demiş. Birkaç şarkımız var listemizde ama onu da istekler arasına aldım ve keyifle dinleteceğim. Size ve özellikle tabii gençlere gelecek. Çocuklar falan fena seviyorlar Manifest'i. Manifest'te çok konuşulacak yönleri var yani. Özellikle geçen seneki o dans figürleri falan bayağı tartışmalı. Tabii şarkıları güzel, çocuklar eğleniyor. Bizim de sevdiğimiz şarkıları var ama böyle bir projeymiş gibi hareket etmeleri, böyle yanlış bazı hareketleri falan, onlar hoş değil. Yani eleştirdiğimiz yönleri var. Ama işte böyle keşke o çocukların o sevdiği, kafalarındaki o masum manifest olarak kalsalar, kalmaya çalışsalar çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Efendim devam edelim. Benim böyle aile dostlarım şu anda dinliyor. Uysal ailesi, sevgili Mehmet'ime selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Mehmet'ten Gülistan'a özellikle çalacağız. Dert bende, derman sende. Bak arka arkaya birkaç şarkı yapıştıracağım, fena. Ve tabii ki o güzel kızlarına, benim yeğenlerime de selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Naz'a ve Şura'ya da sevgiler. Bizim kızların kankileri. Anne babalarla biz kanki, çocuklar da aralarında kanki. Güzel. Oo! Neler oluyor orada? Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Önce Hak'tan sonra mı? Neler var neler? Haydi bakalım, siz de gönderin güzel mesajları, istekleri hep beraber paylaşalım. Kimse duymasın ilk size gönderdim diyor. Vay yakışır. Taze taze yepyeni bir şiir geldi. Sevgili Kemal Seyyah, yüreğine kalemine sağlık. Program sonunda o güzel şiiri de okuyacağız. Hadi devam edelim. Mehmet Uysal'a ve tabii ki kıymetli eşi Gülistan'a.

Dert bende. Çok güzel bir çalışmayı efendim hep beraber dinledik. Aktan'dan geldi. Mehmet ve Gülistan çiftine özellikle armağan ettik ve tabii ki sevgili Naz ve Şura'yı unutmuyorum. Onlar için de ne yaptım? Yine çok güzel bir şarkı hazırladım tabii ki, göndereceğim. Ama öncesinde sevgili Kemal Seyyahi'nin şiiri, bu akşamki bu değişik bir şiir olduğu için finale saklamayacağım. Şimdi hemen okumaya çalışacağım o şiiri. Ardından da hemen sıradaki şarkımızla devam edeceğiz. O güzel şarkıyı da sevgili Naz'a, Şura'ya, özellikle tüm çocuklarımıza, gençlerimize armağan olarak göndereceğim az sonra. Ama öncesinde bu şiiri bir okuyalım. Diyor ki Kemal Seyyahi, sosyal medyadaki abuk sabuklar, hepinizi böyle alkışlıyorum. İçleriniz bomboş, çatlak kabuklar, hepinizi böyle alkışlıyorum. Her konuya sazan gibi atlayan, takipçilerini beşe katlayan, tezahürat olmayınca patlayan, hepinizi böyle alkışlıyorum. Mutfakta hazırmış börekler, kekler, adına yazılmış senetler, çekler, saçma sapan işi kanala yükler, hepinizi böyle alkışlıyorum. Namahrem demeyip açık giyenler, haramı yok sayıp açık giyenler, kıskanan insana yobaz diyenler, hepinizi böyle alkışlıyorum. Seyyahi diyor ki uslanmayanlar, mazlumun yasıyla yaslanmayanlar, hayasızlıkla seslenmeyenler, hepinizi böyle alkışlıyorum. Vay vay! Kimse duymasın ilk size gönderdim diyor Kemal Seyyahi, yüreğine kalemine sağlık. Hadi o zaman devam. Toz pembe geliyor. Naz, Şura ve bu şarkıyı seven tüm çocuklara, gençlere geliyor. Hadi.

Nefis bir nostalji oldu. Niran Ünsal, helal et. Radyonuzda olduk. Akif Özcanlısı'nın son yarım saatlik dilime girdik. Bu güzel şarkıyı seven herkese, özellikle sevgili Mehmet için çalmış olduk. Programımız devam ediyor. Yine güzel şarkılarımız var. Arka arkaya gelecek. Şenay Hanım, iyi akşamlar Akif Bey. Ne güzel şarkılar çalıyorsunuz yine demiş. İyi ki varsınız. Akşamımızı renklendirdiniz, güzelleştirdiniz. İyi ki varsınız diyor. Sizin de akşamınız güzelleşsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hep beraber, hep beraber aynı tadı, aynı zevki alabiliyorsak ne mutlu diyelim. Yavaş yavaş artık Temmuz ayının da sonlarına yanaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ağustos ayı gelecek inşallah. Tam böyle tatil mevsimi. Yavaş yavaş herkes tatile çıkıyor. İnşallah ben de bu cumada son yayınımı yapıp ardından ben de mini bir tatil yapacağım inşallah. Duymayanlara bir kez daha hatırlatmış olalım. Sevgili Ali Süzen de bir tatil yapacak. Ardından ekibimiz böyle yavaş yavaş sırasıyla izinlerini yapmış olacaklar. Yazın gerçekten çalışmak da ayrı bir, değil mi? Bir ağırlık veriyor insana yani. Zaten sıcağın etkisi. Bir de böyle etrafta hani herkesin böyle tatile çıkması, dinlenmesi, işte denizde, havuzdu vesaire. Çoluk çocuğa biraz daha belki ekstra zaman, kendimize böyle biraz daha vakit ayırmak güzel oluyor. İnsanın hani böyle bir şarj olması gibi bir şey. Kesinlikle. Yani teknolojik cihazları nasıl şarj ediyoruz, kendilerine geliyorlar. Bizlerin de böyle bir şarj edilmeye ihtiyacı var. Bir kafa dinlemeye, farklı yerler görmeye, aileyle ilgilenmeye hepimizin ihtiyacı var. Onlar da iyi geliyor. Ardından ne oluyor? Böyle bir enerji topluyoruz. Sonrasında işimize, gücümüze yeniden daha güzel bir şekilde, daha enerjik bir şekilde devam etmiş oluyoruz. Peki şimdiden tatilcilerimize iyi tatiller, tatilde olanlara aynı şekilde iyi eğlenceler diliyorum. Her şey gönüllerinizce olsun. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz sevgili dinleyiciler. Evet, Avusturya'da askerlik süresi uzuyormuş. Yeni sistem 2027'de başlayacak. Avusturya hükümeti değişen güvenlik koşulları nedeniyle zorunlu askerlik sisteminde kapsamlı bir reforma hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle temel askerlik hizmeti mevcut 6 aydan 6 artı 3 modeliyle toplam 9 aya çıkarılacak. İlk 6 ay temel eğitimden sonra 3 aylık ek görev ve eğitim süreci de uygulanacakmış. Sivil hizmetse 9 ay olacak ve bu şekilde devam edecek. Ancak ilk etapta gönüllü olarak 2 ay uzatılabilecekmiş. Gönüllü katılımın yetersiz kalması halinde bu sürenin zorunlu hale getirilmesi de değerlendirilecekmiş. Hükümet ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödeneğin yaklaşık 1000 avroya çıkarılmasını, izin haklarının artırılmasını ve yeni bir yedek askerlik sistemi oluşturulmasını da planlıyor. Düzenlemenin Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak bazı değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için parlamentoda 3'te 2 çoğunluğunda onayı gerektiğini ifade etmiş olalım. Viyana FM. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve viyanafm.com'da. Programımız devam ediyor. Kiminle? Serkan Nişancı'yla.

sevgili Murat Erdatlı da bizlerle buradayım diyerek mesajını iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Murat ve Emine çiftine de gelsin bütün güzel şarkılarımız. Serkan Nişancı ve son şarkısı Unutacağım. Şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'da hepinize mutlu akşamlar.

Biyometra. İnci Mercan'dan dinledik. Berduş kulaklarınızda oldu. Programımız devam ediyor Viyana FM'de. Güzel bir salı akşamında birlikteyiz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Sevgili Murat Erdatlı diyor ki tatile gitmek için iş değiştireceğim herhalde. Radyocu olurum ya. İyi bir izin için diyor. Ya Murat abi. Koca yıl çalış. Ufacık iznimize mi göz dikiyorsun yani? Abi sen hep izindesin. Sen patrona ne yapsın yani? Hem çalışıyorsun ama sen de izin yapıyorsun yani şimdi lütfen. Ben de senin yaptığın maçları yapalım.

0: Bilmiyorum yani. Mangal keyifleri, gezintiler, onlar ne olacak? Biz hafta içi paketiz yani, anlıyor musun? Yılda şöyle 3-5 gün iznimiz var. Şşş, ayık ol. Murat Erdatlı. Hop, yardım.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.
0: Allah Allah.

0: hareketine alışırım.
1: Biyomer. Alışırım. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif.

0: Aman da aman. O mükemmel yorumuyla Kibariye'ye kulak verdik efendim. Tarkan'dan da dinlemiştik bu şarkıyı biliyorsunuz. Gülümse Kaderine. Kibariye'nin de o güzel yorumuyla gerçekten bu şarkı başka bir seviyeye çıktı ve yani Tarkan'ınki de çok güzel tabii ama Kibariye'nin de ayrı bir lezzeti var biliyorsunuz. Güzel bir akşam, salı akşamı. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Son bölümdeyiz artık programda ama son bölüm deyip ne yapıyoruz? Böyle boşa sallamıyoruz yani. Anladın mı? Başta nasıl başladık? Ortamız güzel, finalimiz de güzel olacak. Yani başladığımız işi en güzel şekilde bitireceğiz inşallah. O zaman gelsin mi bir tane daha? Gelsin.
1: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan.
0: 23. Viyana Mega Gastro. Keyifli alışverişin adresi. Sizleri davet ediyoruz Mega Gastro'ya. Tabii Mega Gastro'ya gitmişken sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'leri de almayı unutmuyoruz. Mega Gastro'da ve Avusturya'da tüm marketlerde. Tabii Türkiye'de dinleyen dinleyicilerimiz yine Türkiye'de de tüm önemli marketlerde Pindrinks içeceklerini alıp keyifle içebilirler. Şimdi İbrahim Tatlıses, Kop Gel Günahlarından.

Orhan Baba'nın nefis şarkısı Özgür Alter yorumuyla geldi. Doğan Bir Pişman Viyana FM'deydi. Akif Özcan devam ediyor. Sonra veda edeceğiz ama önce Funda Arar roman şarkısıyla radyonuz Viyana FM'de.

Vay vay vay. Yine çok sevdiğim bir Funda Arar şarkısıydı, Roman. Bugün programı bitirmeden önce çalalım istedim. Bugün yine çok güzel şarkılar sizler için çalmaya gayret ettik. Ve tabii sizlerin isteklerine de yer vermeye gayret ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir akşam olmuştur. Şöyle birazcık Yardır Murat'ı dinleteceğim. Ardından kapanış şarkımız.

0: Murat Erdatlı için yapmış olduğumuz şarkıyı da bir bölüm dinletmiş olduk efendim. Buradan bir kez daha Murat Erdatlı'ya, eşi Emine Hanım'a da, tüm sevdiklerine de selamlarımızı gönderelim. Artık vedamızı edeceğiz. Son şarkımız da Gökhan Damlı'dan geliyor. Değerli sponsorlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Pindirings'e ve Mega Gastro'ya. Yarın akşam hafta ortasında, çarşamba akşamında yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
1: Yandı canım ne desem, üstün görme kendini yar. Fani bu alem.
2: Viyana FM.

0: Kifürschan. Kifürschan. Biyomevran. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Euro banknotları yeniliyor. Avrupa Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. İnternette tek tıkla 999 euro kaybetti. Aşağı Avusturya'da ikinci el satış platformu Willhaben üzerinden ürün satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların gönderdiği sahte ödeme bağlantısına tıklayınca 999 avro dolandırıldı. Polis benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek vatandaşları sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi.
2: Tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi ağır yaralandı. Viyana'nın 11. bölgesinde park halinde bulunan tren vagonunun üzerine çıkan 32 yaşındaki bir kişi yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı.
2: Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 19, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Galatasaray hazırlık maçında kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Frankfurt'a kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Salzburg'da oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haberi. Viyana FM.

0: İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistem ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşka dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz saatlerimiz 21.08 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Nigar Muharrem bizlerle birlikte olacak. Yakacak belli diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik ve hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere toplumun normal kabul ettiği her davranış gerçekten normal midir? Neden diye sorduk. Toplumun normal kabul ettiği her davranış gerçekten normal midir? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi programın öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Aydın'dan Buralardayız Haydi Bakalım. Okan ve Volkan bizlerle birlikte olacak. Nasıl Yaşadın Diyelim Aydın'dan geliyoruz.

Evet, hemen şöyle gelen mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili Ayşe Hanım, iyi akşamlar. Melih demiş, eyvallah, teşekkür ederim. Hollanda'ya selamlarımızı göndermiş olalım bizler de. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Hemen ardından sevgili Murat abimiz bizlere ulaştı. Selam kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar. Hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları sana ve Erdatlı ailesine de armağan etmiş olalım. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu şu anda bizlere kulak veriyor. Uzun zamandır mesajını görmüyorum ama biliyorum ki radyonun daimi dinleyenlerinden bir tanesi, sessiz sedasız da olsa bizleri dinlemeye devam ediyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sorumuza cevap olarak, toplumun kabul ettiği şeyler yaygın olabilir ancak yaygın olması tek başına doğru olduğu anlamına gelmez demiş. Evet, ama şöyle de bir şey var. Bir şeyi toplum olarak kabul edince yanlış yapıyorsun, yanlış düşünüyorsun diyen de bulunmuyor ya. Ya da ne bileyim, diyecek olan ya işte toplumun yüzde bilmem kaçı bunu kabul etmiş, ben bunun tersini iddia edersem bir de arkasını dolduramazsam üstüne üstlük toplumdan dışlanırım korkusu var ya. Ki bence bu durum toplumun, bir toplumun geri kalmışlığının en yegane sebeplerinden bir tanesidir. Aslında özgürlük tam olarak burada başlar. Giyimi kuşamı boş verin. Önce düşünce özgürlüğü abi. Ne söylemek istiyorsan. Özgürce dile getirmen lazım. Ama tabii öyle aşağılayıcı sözlerden de bahsetmiyorum. Onun adı da tam olarak özgürlük değil. Hem dile getireceğin konuyu derinlemesine araştırmış olman lazım. Hem de konuşurken seçici olman lazım baba. Yani o kelimeleri ayıklaman lazım. Dans ettirmen lazım. Sosyal medyada bir tartışmaya şahit oldum. Sizce herkes şair midir diye. Bir kısım demiş ki hayır, değildir. Şair kelimeleri dans ettirebilen insandır. Ve çok doğru söylemiş. Uyak, redif, kafiye, bunlar şiir adına, edebiyat adına önemli unsurlar. Ve bu unsurların her ne kadar şekli şemali ismi değişmiş olsa da günümüz Türkçesinde de bir yeri var. Konuşma Türkçemizde de, konuşma dilimizde de bir yeri var, olmalı da. İşte bu kuralların bütününe nezaket kuralı deniyor. İşte bu çerçeveden çıkmamak lazım. Tabii bir kısım böyle söylüyor ama bir kısım da bazı insanların bu çerçeveden çıkmasının yine yegane sebeplerinden bir tanesi. Çünkü birileri yol göstermeye çalışırken birileri, aman onun kendi hayatı, onun kendi görüşü, saygı duymak lazım falan gibi şeylerle işin altını doldurmaya çalışıyor. Başarıyor da. Ama unutulan bir şey var. Baba, her zaman söylüyorum. Saygı herkese duyulmaması gereken bir şey.
saygı bir hak ediş meselesidir. Fikrinle, zikrinle, halinle, tavrınla o saygıyı hak edeceksin. Biri göstermediğinde de tepki gösterme şansın olur böylece. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

yok sevgili. Sana rağmen gitmek olmazdı bu şehirden. Bu gönül, bu gönül unutamazdı seni. Sana rağmen, sana rağmen sevdalanmıştı bir kere. Her şeye rağmen sevmenin zorluğunu bilmez kim bilir. Bazıları bu yüzden sever birilerini. Ve aynı sebepten giderler. İşte bu yüzden gidiyorum derler de, buna rağmen, sana rağmen seviyorum diyemezler. Anlam veremezler sözlerime. Hoş, bağıra çağıra söylememe rağmen dinlemezler. Gitmek kolaydır sevmeyi bilmeyene. Özlemek uğruna ölüme rağmen ölene dek kalmayı bilmezler. Bilmezler.

Soruna cevabım, hayır, toplumun normalleştirdiği her şey doğru olduğu anlamına gelmez. Normal olan şey çoğunluğun alışkanlığıdır. Doğru ise etik, bilim ve insan haklarıyla değerlendirilir. Nedeni ise kısacası toplumun kabulü bir davranışın doğruluğunun kanıtı değildir. Sevgilerimle demiş. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman kimseyi de diniyle yargılamamak gerekir ama bir Hristiyan gördüğümüzde bize garip geliyor değil mi? Ya nasıl ya diyoruz, hani domuz eti yerler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. O toplumda onu kabul etmiş. Peki biz bunu kabul ediyor muyuz? Diyor muyuz o da onların doğrusu, onun kabulü diye? İnsan içinde diyorsak arka planda demiyoruz abi. Yani bunu Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak gerekir. Eleştiriyoruz. Zaten eleştiri de buradan çıkıyor. Eleştiri varsa abi, toplumun normal kabul ettiği her şey gerçekten normal değildir. Eğer her şey gerçekten normal olsaydı kimse kimseyi eleştirmez. Herkes birbirinin aynı olurdu. Tıpkı müzik sektöründeki gibi. Hani belki yaşama göre bakıldığında basit ve uçuk bir örnek olacak ama öyle bir şeyler normalleşince her şey onun aynısı oluyor. Biz birbirimizin aynısı mıyız? Değiliz. Demek ki toplum bir şeyleri normalleştirse de hala kendi içinde onların doğru olmadığının farkında. Peki önlem almış durumda mı? Birçoğumuz değiliz. Ama yaşam sonunu bilmediğimiz bir yol elbette ki bir yerde doğrumuzun kıymetini anlayıp yanlışımızdan döneriz diye düşünen taraftayım. En azından böyle düşünmek insana umut veriyor, ne yalan söyleyeyim. Diğer türlüsünü düşünsenize. Ya şurada yanlış yaptım. Ya da şu şurada yanlış yaptı. Yol gösterdin, görmedi. Kendi kendine hayatı zehrediyorsun falan. Sıkıntılı işler. Ama zaman zaman da bunu yaşıyoruz. Sırf değer veriyoruz diye. Sevgili Cansu Hanım, Cansu Karataş şu anda bizlere kulak veriyor. Korne Uburkan, selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar Melih, ben de buradayım, seni dinliyorum, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı tüm Viyana FM bayanlarına gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu arada Ayşe Hanım'ın da sorumuza bir cevabı vardı. Esprili bir cevap verdi. Dedi ki, şöyle bakayım. Dedi ki, değildir. Çünkü normal değildir. Basit ama sıra dışı cevaplardan bir tanesi oldu. Ama tabii işin çünküsünün teoride bu kadar basit olmadığını hepimiz biliyoruz. Haydi bakalım, güzel bir eser ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sorunun cevabını da toplumun normal kabul ettiği her davranış tabii ki de normal değildir. İşin kötüsü toplum da bunun farkındadır ama bahanemiz çok fazla demiş. Değil mi, en klasiği de şey, bizim zamanımızda şöyleydi de şimdi böyle oldu. Ben bunu şeye bağlıyorum ya, o işte şimdiki gençler şöyle, şimdiki zaman böyle. Baktılar ki abi, zaman, teknoloji artık her neyse seni aldı götürüyor. Bir şeylere dur diyemiyorsun. Bu durumu normalleştirdin, normal kabul ettin. Normal olmasa da. Sonrasında bir şey lazımdı. Yani biri, bunu neden normalleştirdiniz? Bu normal değil ki kardeşim dediğinde söylenebilecek bir şeyler. O da şey oldu. Bizim zamanımızda şöyleydi de şimdiki gençler değişti. Devir çok değişti. Ama kimse de şey demedi. Devir değişti eyvallah da. Yani dönüp de zaman insanı değiştiriyor be diyen olmadı. En azından ben denk gelmedim. Yani biz daha çok, benim gördüklerim işte 7'sinde neyse 70'inde de odur insan kafasındaydı. Öyle değil abi, insan değişebiliyor. Yeter ki istesin. Efendim, Tuval bizlerle birlikte olacak. Berduş diyelim ardından. Ayaz Erdoğan gelsin. Acıya gülmek diyelim. İki güzel eser ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artık 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış ve demiş ki, Selam Evlat'ı yayınlar, toplumun normal kabul ettiği değil de normalleştirdiği diyelim. Kabul etmek başka bir şey. Kendi kendine normalleştirip o düzene ayak uydurmak bambaşka bir şey. Toplum geçmişte yadırgadığı birçok şeye bugün ayak uydurur ve tam tersinin yaşanmasından da korkar oldu demiş. İşte az önce bahsettiğim şey. Misal, basit bir örnek olacak ama belki garip ve alakasız da gelecek. Tuşlu telefon kullanan adamı yadırgıyoruz abi. Yani bu zamanda mı ya diyoruz. Çok garip değil mi? Efendime söyleyeyim. İşte ne bileyim. Fiziki para kullanan adama, ya kartla alışveriş dururken, online alışveriş dururken fiziki para mı kaldı Allah'ın sen? Diyoruz. Hatta öyle de bir noktaya geldik ki, geçmişte biz söylüyorduk belki ama bundan bir 5-10 sene öncesine kadar. İşte günümüzde gelinen noktada ülkede de bu normalleştirilmeye çalışıyor. Yani elbette ki biraz zaman alır, bir çırpıda olmaz. Ama fiziki paranın ortadan kalkmasına yönelik çalışmalar var. Zaman zaman gündeme geliyor, biliyoruz. Gerekçesi de işte Covid zamanı, mikrop vesaireydi. O zaman için haklı da bir gerekçeydi. Covid'den sonra da zaten bu durum pek dile getirilmemeye başladı ama şayet kafaya konursa her an hala yapılabilir. Çünkü mikrop sadece Covid döneminde değil, aslında ömrümüzün her döneminde var olan bir şey maalesef. Efendim, Furkan Ceran ve Uğurcan gelecek. Unut gönlüm diyelim, ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu soruya ben ayrıyetten bir cevap vermeyeceğim. Çünkü zaten gelen cevapları uzun uzun yorumladım. Ve kalanları da aynı şekilde yorumlayacağım muhtemelen. Dolayısıyla ekstra bir cevaba gerek olmadığını düşünüyorum. Ve şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabaları, iyi yayınlar dilerim. Toplum bir şeyleri normalleştireyim derken kendini kaybetti. Toplumun bence kendinin önce normale dönmesi gerekiyor demiş. Bir kere toplum diye bir şey zannedersem kalmadı ya. Konfor alanı merakı var ya, yani işte evlilikte, arkadaşlıkta, şunda bunda herkesin bir konfor alanı olması gerektiği düşüncesi var ya, bu aslında hani toplumdan uzaklaşma isteğinin göstergesidir insanın. Ya işte ben günün 2 saati de olsa o anı kendime ayırayım. İşte ben ayın belli dönemlerinde kendime zaman ayırayım. Vesaire vesaire. Bunlar insanların toplum olmaktan sıkıldığının göstergesidir bence. Diyeceksiniz ki neden? Hani anlayış kalmadı, sevgi kalmadı, saygı yüzünden bence. Hani hep sevmesen de saygı duyacaksın muhabbetinden ötürü. Sevgiyi yok ettiler. Sonrasında dendi ki işte sevgi geçicidir ama saygı kalıcıdır. Saygı biterse her şey biter. Hayır abi. Saygıyı ayakta tutan şey sevgidir. Her ne kadar günümüzde bunu unutmuş olsak da. İşte biz şu noktaya geldik. Sevgi bitti. Bunu bir şekilde içimize sindirdik. Artık sadece kendimize saygı bekler duruma geldik. İşte konfor alanımda bana saygı duy. Şunu yaptığımda bana saygı duy. Fikirlerime saygı duy. Düşüncelerime saygı duy. Eleştiriyi ortadan kaldırdık abi. Kimsenin kimseyi eleştirecek cesareti de yok. O eleştiriyi göğüsleyecek biri de yok insanların karşısında. Gariptir ki. Tam anlamıyla Covid döneminde karşımıza çıkan o tabiri yaşıyoruz aslında yıllardır. Yeni normaller. O 3 seneyi yeni normaller çerçevesinde geçirdik ya. Aslında o 3 senenin öncesinde de bizim yeni normallerimiz vardı. Biz normal hale getirdik. Sadece biri kalkıp yeni normallerimiz bunlar arkadaşlar demedi televizyonda. Olay bundan ibaret. Efendim, Kutsal Sütoğlu geliyor. Efkarlı İstanbul diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Hilmi, iyi akşamları, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Ve Emel'in sorumuza güzel bir cevabı var. Bu cevabı şu anda beraber dinlediğim herkes adına veriyorum. Toplumun normal kabul ettiği her şey tabii ki de normal değildir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bireyin normal kabul ettiği bir şeyin gerçekten normal olabileceği ihtimalini de toplum tek başına değiştiremez demiş. Değil mi? Yani bazen de toplum olarak bir araya geliyoruz. Birinin doğru kabul ettiği şeyi arkasını doldurmadan yanlışmış gibi kendisini de bu duruma ikna etmeye çalışıyoruz. Çok garip yani. Ya sen öyle düşünüyorsun ama bu bence yanlış diyoruz. Olabilir. Ama neden yani? Bu önemli. Yani neden böyle düşünüyorsun? Oturup uzun uzun anlatacaksın gerekirse. İkna etmek için bir çaba göstereceksin. Ve belki konunun muhatabı insan hayatının bir yerinde sırf o çaba gayret hatırına diyecek ki ya benim için bu kadarını işte annem bile yapmadı, babam bile yapmadı. İşte kadın kalkmış, adam kalkmış bana 1,5 saat dil döktü, günlerce dil döktü. Haklı tarafları da var. Ben kendi düşündüğümü kendi kendime bile savunmaya kalkınca işin içinden çıkamıyorum. Acaba doğru mu? Bir de öyle deneyelim diyebilmeli insan. Bunu da ancak düşünerek yapar abi. Bu fırsatı karşındaki insana vereceksin. Onu dinleyeceksin. Sonrasında kendi haline bırakacaksın. Gelip seni bulmazsa, dostun olsun, arkadaşın olsun, sevdiğin olsun fark etmez. İşin sonunda gelip seni bulmazsa zaten aynı dünyaların insanı değilsiniz demektir. Aynı düşüncenin insanı değilsiniz demektir. Tam tersi olursa ne mutlu size. Tuttunuz, bırakmayın. Efendim, Mehmet Özçelik ve Melisa bizlerle birlikte olacak. Yılların hatırına diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Yakmaya geldim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Benim en severek dinlediğim eserlerden bir tanesidir. Program dışında da farklı farklı yorumlarla, sizler de aynı düşünceyle, aynı duyguyla dinlediyseniz ne mutlu bize. Efendim sevgili meslektaşım, Deniz kızı Rüya şu anda bizlere kulak veriyor. O da yakın zamanda programlarına yeniden başladı. Selamlarımızı göndermiş olalım. Keyif dolu nice yayınları olsun inşallah. Uzun soluklu bir yayıncılık hayatı diliyorum kendisine. Sorumuza cevap olarak, çoğunluk ne derse desin doğru değişmez. O yüzden normalleştirilen her şey doğru değildir demiş. Garip olan da bu zaten. Hani doğru olmadığını bile bile normalleştirmemiz. Hep bunu diyoruz değil mi? Hani biliyoruz yanlış olduğunu ama ne yapalım? Devir değişti. İşte ne yapalım? İnsanlar değişti. Ne yapalım? Zamani gençlik değişti. Her şey değişmiş de bir biz aynıymışız gibi davranabiliyoruz ama öyle değil. Her şeyle birlikte biz de değiştik. Çünkü değişmezsen dünya seni yutar abi. Dünya düzeni gerçekten çok garip işliyor. Ne kolaysa hemen uyum sağlayabiliyoruz. Dedim ya işte, cep telefonu kullanmayanı, dokunmatik cep telefonu kullanmayanı eleştirebiliyoruz. Ya bu devirde işte tuşlu mu telefon kaldı diye. Bundan 10 sene önce vardı. Ve o banka işleri bundan 10 sene önce yapılabiliyordu. Ama onu hemen unutuyoruz. Kolaya, çok kolay uyum sağlıyoruz. Adamlar yapmış, neden kullanmıyoruz diyoruz. Efendim Tarkan bizlerle birlikte olacak. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, Deniz kızı Rüya için gelsin. Unutmamalı diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Evet, Megastar Tarkan kulaklarımızdaydı. Unutmamalı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bir kez daha başarılar dilemiş olalım kendisine. Uzun soluklu bir program hayatı olması temennisiyle. İnsan bir yerde uzun süre kalınca orayı gerçekten benimsiyor. Bunu kimseye hissettirmese de kendi içinde bir başına bunu hissetmesi yetiyor ve bir yerden sonra şöyle bir şey oluyor. O programa verdiğin emeği sadece işte sen program yapmayı sevdiğin için değil, ne bileyim, uzun soluklu bir şekilde emeğinin karşılığını alabildiğin için, bir yerde uzun süre yer edinebildiğin için göstermeye başlıyorsun. Hem senin sevgin, hem onun bir şekilde görülmesi bir araya gelince her şey çok daha güzel oluyor. Yaptığın iş ne olursa olsun, bu tür şeylerin kıymetini bilmek gerekir. Bir yerde uzun süre kalabilmek senin işi ne kadar doğru ve güzel yapabildiğinin yanı sıra ne kadar doğru ve güzel insanlarla olduğunun, ne kadar doğru ve güzel insanlara hitap ettiğinin de bir göstergesidir.

Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum. Viyana FM dinleyen tüm dostlarımız, İyi ki varlardı her zaman ve hep olsunlar inşallah. Bu güzel çalışmayı da benden bütün dinleyenlerimize armağan etmek istiyorum. Tuğba Özerk bizlerle birlikte olacak. Acı hatıralar diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin ve programın sonuna doğru geliyoruz. Yıldız Tilbe bizlerle birlikte olacak. Bakışlarımı saldığında diyelim, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım. Bu güzel şiiri bu arada sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Bakalım ortaya neler çıkacak.

Bu sessiz mektup sana sevgilim. Bilirim. Sen gecenin sessizliğinde bile anlarsın beni. Üzülürsem ağlarsın benim gibi. Bilirim. Sen tebessümümden tanırsın beni. Bu sessiz mektup sana sevgili. Hoş gör yarım kalmış sözleri. Bilirsin, yazamam dilimden düşmeyenleri. Zaman zaman söyleyemesem de seni ne çok sevdiğimi, sen sessizliğimden anlarsın beni. Güldükçe seviyorum seni, bir çocuk gibi. Ağlarken seviyorum seni, annem misali. Düşsem kaldırırsın, adım gibi biliyorum sevgili. Sanadır bu sessiz mektubun sessiz dizeleri. Korkmadım, gücenmedim seni sevmekten. Korkmadım, gücenmedim sana gelmekten. Korkmadım, gücenmedim seni sevmekten. Lakin korkuyorum sevgilim. Gidersen bir gün, ardından öylece bakıp hoşça kal demekten. Sanadır bu sessiz mektup. Sen ruhumun güneşi. Gidersen dört yanım olur kutup. Sanadır bu sessiz mektup.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Vedadan önceki son çalışmamız bizlerle birlikte olacak. Ve sevgili Akın bizlere ulaştı. Demiş ki, vallahi mesela benim müdürümün 30 bin lira olarak belirlediği maaşı dörder dörder vermesi, o nasıl ya? Garipmiş. Dörder dörder vermesi toplumun toplum dışı kabul edebileceği ciddi korkunç bir davranış. Allah akıl fikir versin demiş. Vallahi öyle. Vallahi ben de söyledim yani bunu. Mesajı okuyunca 30 bin lirayı 4 taksit. Yani maaşta da taksit görmedik demeyiz artık. Sevgili Akın'a da selamlarımızı gönderelim. O da meslektaşlarımızdan bir tanesi. Ferman ve Edo bizlerle birlikte olacak. Sen olmazsın diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yarın aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşık ola, insanız illaki etmişizdir. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Günel bizlerle birlikte olacak. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Bionerva.
1: Bionerva.
2: Her zaman.
0: Her zaman en iyi.
2: En iyi.
0: En duygusal.
2: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Ben